0: ve daha fazlası. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı Sözü.
3: Dedikodu.
4: Yalan.
5: İlişkiler.
6: Para.
4: Sevgi.
5: Acı sorunu.
3: Kaygı.
6: Stres.
4: Endişe.
6: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
3: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
7: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
8: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
7: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
3: Sevgili dinleyiciler, herkese yeniden esenlik olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Manata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel, her zaman söylediğimiz gibi, frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
5: Ben Daniel.
3: Her hafta yeni, yepyeni, canlı, capcanlı konuklarımızla yeniden birlikteyiz. En güzel sohbeti yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartışacağız ve daha neler neler. Ama önce e-mailimiz Daniel.
5: Evet, dinleyicilerimizi hatırlatalım. Soru ve görüşlerini bizlere hayat@radyomaranata.com'dan yazabilirsiniz ve ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz.
3: Daniel, sen çok güzel söylüyorsun. Bir daha tekrarlayalım mı? Ben eğer Radyo Maranata dinleyicisi olsaydım tekrar kaçırdım ya. Bir daha lütfen söyle. Lütfen bir daha söyle.
5: Evet,
3: olur.
5: E-mail olarak hayat@radyomaranata.com. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da bizi takip edebilirler sevgili dinleyicilerimiz.
3: Evet. Bu arada bugün yine heyecanlıyız. Stüdyomuz çok sıcak. Ben bugün stüdyoda çok terliyorum. Bir de kahve içiyorum. Ama konumuz gerçekten bu sıcaklığın içerisinde biraz serinletecek değişik bir konu. Bu konuyu biliyorum ama bu konuyu sen seçtiğini bildiğim için senin sunmanı istiyorum. Ama önce ilk sorum şu. Bu hafta hangi değerli liderimizi stüdyomuza getirdin Daniel?
5: Evet, bu hafta çok değerli Uluslar Kilisesi hizmet önderlerinden sevgili Cüneyt kardeşimiz bizimle beraber. Bize katıldığın için çok teşekkür ediyoruz.
9: Ben teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte olmak benim için de büyük ayrıcalık, büyük onur ve sevgili Maranata radyo dinleyicileriyle de bu programda buluşmak harika. İyi ki birlikteyiz.
3: Evet, bu haftaki konumuz ne dedin Daniel?
5: Bu haftaki konumuz dedikodu. Acaba aramızda dedikodu yapmayan var mı? Bilmiyorum Sedat'cığım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Evet, dedikodu aslında zor bir soru. Dedikodu tabii ki yapıyoruz. Dedikodu yapmak doğru değil. Ama dedikoduyu bugün stüdyomuzda konuşalım. Eğer mümkünse birbirimize itiraf edelim. Çünkü bugün dinleyicilerimizin birçoğu şu anda Radyo Maranata'yı kim dinliyorsa hayatında muhakkak bir tane dedikodu yapmıştır. Yani o yüzden bakalım bugün neler konuşacağız. Şu anda öyle bir sordun ki bana böyle kendimi bir baskı altında hissettim. Çünkü acaba yakın zaman dedikodu yaptım mı falan filan, böyle kendimi suçladım. Ama dediğim gibi Radyo Maranata dinleyicileri, kullandığımız kelimeler gerçekten hayatımızda inanılmaz gücü var. Hayatımızda bu kelimeler bizi mahvedebiliyor. Bunlar arasında dedikodu özellikle bir zehir. Bugünkü konumuz bu, dedikodu. Aslında diğer adıyla ben öyle tanımladım. Belki sevgili
5: Cüneyt kardeşimiz
3: burada farklı tanımlayacaklar. Ne farklı tanımlayacağız? Söylediklerimiz hayatımızda nasıl bir rol oynar? Aslında başkaları nasıl yaşam getirir? Sorularımı okuyorum şu an. Yoksa başkaları yok eder mi? İşte bu bölümde Cüneyt ile Tanrı'nın ağzımızdan çıkanları çok ciddiye almamız gerektiği konusunda konuşacağız. Sohbet edeceğiz, tartışacağız, konuları da tartacağız. Eylem adımları ne olduğuna birlikte karar vereceğiz sevgili Radyo Maranata dinleyicileri.
5: O zaman ilk sorumuzu soralım. Yani dediğimiz gibi herkes bir şekilde dedikodu yapıyor ama bunun farkında değil. Yani dedikodu ne demek sence? Ne düşünüyorsun Cüneyt'ciğim?
9: Ya dedikodu kişisel ve özel konuları başkalarıyla, kişinin özel ve kişisel konularını başkalarıyla konuşmak. Böylelikle kişi hakkında bizim eklediğimiz düşüncelerle gerçekten uzaklaşmak. Ve bu hani çay arası yapılan bir sohbet gibi görünse de dedikodunun gerçekten çok zarar verici ve yıkıcı olduğunu bizler bilebiliyoruz. Biz Hristiyanlar olarak dedikodunun tarihine bakacaksak eğer yaratılışla birlikte bizim kucağımıza gelen bir şeydir. Şeytanı hatırlayın, Havva ile konuşurken, sohbet ederken Tanrı hakkında konuşuyordu. Ve gerçeği Havva'ya birazcık eğip, birazcık bükerek anlattı. Ve Havva gerçek bilgisi olmadığı için o şeytanın sözlerine inandı ve o Havva'nın gerçeği oldu. Yani kısaca dedikodu aslında insan yaratılışıyla birlikte gelen bir şey. Pardon, insan yaratılışıyla birlikte değil, insan yaratıldıktan sonra düşüşle birlikte gelen bir şey. Doğru tarif etmek gerekirse.
5: Yani başkalarını bir şekilde çekiştirmek, onların arkasından konuşmak, onları kötülemek bir anlamda.
9: Yani gerçeği öğrenmek istersek eğer gerçeği yaşamış ya da gerçeğe sahip olan kişiden öğrenmemiz lazım. Benim her zaman söylediğim bir şey vardı. Eğer birisi hakkında konuşuyorsanız ben o kişiye şöyle söylüyorum. Bu söylediklerin gerçekten çok önemli şeyler. Gerçekten bu söylediklerini o bahsettiğin kişinin yanında da konuşabilir misin? O zaman anlatabilirsin, seni sevinçle dinleyebilirim. Ama eğer bu bahsettiğin konuları o kişinin yanında da konuşamayacaksan lütfen konuşma. Evet. Çünkü bu bir dedikodudur. Şöyle söyleyebilirim, yani dedikodu aslında dediğim gibi insanın düşüşüyle insana eklenen bir şey. Ruhun murdarlıkta yaşadığı bir durum. Düşmüş insanlığımıza baktığımız zaman bu kötü miras Adem'den bize kadar gelir. Ve Romalılar kitabı 1. bölüm 28. ayette Rab'in sözü dedikoduyu şeytanın o murdar olarak ilan ettiği, şeytanı murdar olarak ilan ettiği ve onun davranış ve tutumları arasında dedikoduyu da düşmüşlük listesinde sıralar. O zaman ayet şöyle söylüyor: her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile ve kötü niyetle doludurlar. Dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne babasını dinlemeyen ve devam ediyor. Yani şunu öğrenebiliyoruz ki dedikodu günah listesinde yerini buluyor.
5: En başta.
9: O zaman dedikodu Tanrı'nın insanlığa önerdiği bir yaşam ya da bir tutum değil.
5: Kesinlikle. Ama ilginç bir şey değil mi? Yani dedikodu deyince, yani özdeyişlerde de güzel bir ayet var onunla ilgili. Evet. 26-22'de diyor ki orada, evet, dedikodu tatlı lokma gibidir, insanın ta içine işler. Yani evet, çok ilginç bir şey. Yani insan bu dedikoduyu yapmak için hazır sanki, evet, bir vaziyette. Evet. Ve üçüncü bir kişi olduğu zaman hemen dedikodu başlıyor. Hadi bugün kimin hakkında konuşacağız?
9: Şöyle söyleyebiliriz. Çünkü insan düşüşle birlikte yüreği tamamen değişti. Değiştiği için yürek dedikoduyu arıyor. Yürek çekişmeyi arıyor. Yürek işte kin, haksızlık, kötülük gibi şeyleri, tutumları arıyor. Bunu şöyle tarif edebiliriz: sevginin ve gerçeğin olmadığı yerde insan yüreğini bu tip durum, davranış ve duygular dolduruyor. Yani aslında sorunun kökeninde günah ve Tanrı'dan ayrılışla birlikte gelen kötü duygu ve düşüncelerin ürettiği bir durumdur dedikodu. Bir tesbih gibi düşünün: kıskançlık, çekişme, dedikodu, açgözlülük, kötülük, hırs, ele geçirme isteği. Günah listesinde birbirini üreten bir bumerang gibi, birbirleriyle dolan, birbirlerini güçlendiren duygular. Tanrı dedikoduyu yasaklıyor.
3: O zaman ben aslında, ya ister istemez hepimiz yapıyoruz dedikodu. Şu anda ben yapmıyorum diyen varsa, ister istemez iyiliğini düşünse de bir şekilde birbirimiz için, aslında bizim toplumumuzda eski adıyla bazı yerlerde kullanılıyor, gıybet diyoruz buna. Şimdi aslında şey, ben bir şey soracağım. Aslında ben eğer halk olsaydım size şu soruyu sorardım. Böyle dedikodu yapmak belki yanlış değil diye sorardım. Mesela eğer ben bir dinleyici olsaydım ve sizi dinliyor olsaydım. Şimdi empati kurmaya çalışıyorum. Mesela ben eğer benim bir arkadaşın yani bir yaptığı bir iyiliği anlatıyorsak ama orada yoksa herhalde yine dedikodu oluyor ama bu... Yoksa ne diyorsunuz?
9: Şöyle doldurabiliriz.
3: Çünkü günah kavramı ve dedikodu bir araya getirdiğimizde, köprü kurduğumuzda biraz daha açalım belki. Dinleyicilerimiz doğru anlasınlar.
9: Şöyle doldurabiliriz. İçinde sevgi ve yapıcılık olan şeyler dedikodudan çok bir aktarım olarak, bir yapıcı bir sohbet olarak değerlendirilir. Hı-hı. Dedikoduyu burada dikkat ederseniz çekişme, nefret ve küstahlık gibi düşmüş duygularla yan yana koyuyor. Yani dedikodu nasıl söyleyeyim?
5: Karşıdaki kişiyi çekiştirmek ve kötülemek aslında oluyor değil mi?
9: İçi boş, sevgisiz yapılan ve yürekteki bir tatmin duygusu. Evet. Mesela örneğin ben filanca kardeşte bir acılık yaşadım ve bu acılığımı onun yanına giderek tedavi etmek yerine ondan intikam almayı, o intikamı da onu seven bir başkasına onun hakkında konuşarak ne yapmış oluyorum? Yüreğindeki acılığı...
5: Sözleri rahatlatmaya çalışıyorsun
9: evet,
5: ama...
9: Yüreğindeki acılığı onu seven kardeşe aktarıyorum. Böylelikle ondan intikam alıyorum.
3: O zaman şey diyebiliriz senin söylediğin paralel olarak. Bir kimsenin ayıbını arkasından söylüyoruz ve aleyhine konuşuyoruz. Bu bir nevi de o kişiyi de zor durumda bırakıyoruz ve dedikodu oluyor. Ama bir şey soracağım burada. Şimdi bizim insan doğamızda, sen çünkü en başta kutsal kitaptan bahsettin. Bizim insan, yani biyolojik doğamızda insanlara konuşmak var. Konuşarak paylaşmak var.
5: Dertlerimizi anlatıyoruz, evet. Sorunlarımızı
3: bazen anlatıyoruz. Bazen biz, mesela ben Cüneyt seni seviyorum, Daniel'i seviyorum ama bir yerde olmadığımız zaman ya işte zavallı adam işte şöyle ama bunu iyi niyetli söylüyorum ama
9: evet.
3: Ama söylememem gereken ya. Ama orada eğer senin hakkında olumsuz düşünen biri varsa bunu alıp
9: başka bir şekilde dönüştürebilir.
3: O zaman benim de buna çok dikkat etmem lazım. Etrafımda paylaştığım kişiye de dikkat etmem lazım. Bu işin içinde çünkü aslında dua amaçlı söylediğimiz şeyler bile dedikodu olarak algılanabiliyor. Bu da çok hassas ama oraya girmeyeceğiz. O zaman biz nasıl konuşacağız? Yani eğer dedikodu varsa sözlerimize nasıl dikkat edeceğiz? Yani kutsal kitaba bakmadan önce birazcık bu bizim biyolojik doğamızdan bahsedelim mi? Çenemizi tutamıyoruz, yüreklerimizi tutamıyoruz. Hele ben çok konuşkan bir adamım. Tutamıyorum kendimi. Şu anda zaten fark ediyorsunuz. Mesela benim Zek diye bir arkadaşım var. Onun hakkında mesela her yerde konuşuyorum, böyle tatlı tatlı dedikodusunu da yapıyorum. Ama seviyorum. Kerata çok tatlı bir çocuk. Zek işte. Siz tanıyorsunuz onu. Şimdi ben Zek olmadığı yerlerde konuştuğum zaman günah mı işlemiş oluyorum? Ama ben Zek'i seviyorum. İyi bir arkadaşız. Ama Zek'e diyorum ki bak senin hakkında böyle böyle dedim, haberin olsun diyorum. Yani biraz bana yardım edebilir misiniz? Ben aslında bu işin eğlence kısmını söylemiş gibi yapıyorum ama bir nevi de empati kurmaya çalışıyorum dinleyicilerle. Ve sanki dinleyicilerden size soru soruyor gibi soruyorum. Yani biyolojik doğamızın gereği nasıl olmalı bu dedikodu kısmında? Size direkt nasıl üslup olmamalı, gıybeti nasıl yapmalıyız? Hiç yapmamalıyız diyeceksiniz ama peki nasıl olacak bu?
5: Yani biraz önce aslında Cüneyt kardeşimizin de dediği gibi, yani başkası hakkında iyi şeyler anlatmak dedikoduya girmiyor bence. Onunla ilgili iyi yaşadığımız olayları, başka şeyleri anlatabiliriz ama dedikodunun işte anlamına baktığımız zaman TDK'da da ondan bahsediyor. Yani başka bir kişi hakkında olumsuz konuşmak, onu çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan bir konuşma.
9: Evet. Yani sevgi içimizde, ona karşı sevgi yoksa oluşturacağımız sohbetler de sevgiyi içermeyecek. O zaman yani hiç mi kimseye içimizi dökmeyeceğiz?
5: Evet, o da bir soru. Yani ben bir sorun yaşadım. Sedat beni üzdü, kızdırdı. İşte bana şunu şunu yaptı. Ben bunu şimdi içimde yaşıyorum. Ne yapacağım? Cüneyt'e anlatacağım mı? Yani anlatırsam doğru mu dedikodum?
9: Harika bir yere getirdiniz sevgili Daniel. Ben bunu Tanrı'nın halkıyla, kilisesiyle konuşurken nelere dikkat ettiğiyle ilgili iyi örnekler var kutsal kitapta. Tanrı halkıyla konuşurken dikkatli konuşuyor. Çok önemli. Tanrı herkese içini dökmüyor. herkese sırlarını paylaşmıyor, herkese derdini anlatmıyor. Bakın bir ayet var. Mezmur 25:14 diyor ki, Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, onlara açıklar antlaşmasını. Yine başka bir yerde Matta kitabında şöyle yazıyor. Öğrencileri gelip İsa'ya, halka neden benzetmelerle konuşuyorsun diye sordular. İsa şöyle yanıt verdi. Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi. Kime verildi? Onunla birlikte olanlar, onun dostlarına, onunla birlikte yaşayanlara verildi. Yani Tanrı bunu gözetiyor. Herkes anlatmıyor. Çünkü
5: peki, o zaman ben yani kime anlatabilirim?
9: O zaman çok önemli, çok iyi bir şey söyledin. Gerçekten sırdaşa, gerçekten yüreğini paylaşabilecek ve seni seven kişilere anlatmalısın. Herkese ulu orta her şeyi anlatmak ileride çok acı lokmalara, çok acı tecrübelere bizi sürükleyebilir. Bunun önüne geçmek için bizler yüreğimizdeki acılarımızı gerçekten bizi seven, değer veren insanlara anlatmalıyız. Ağzımız aynı şekilde bize de insanlar derdini, sıkıntısını anlatabilir. O zaman biz onun sırlarını kendi sırlarımız gibi saklamalıyız ve ona tatlı bir su gibi yüreğine akmalıyız.
3: Evet, aslında şimdi bir ara vereceğiz şimdi birazdan. Ben onu deyince aklıma şey geldi. Kutsal kitaptan ayet veriyor sevgili Cüneyt ama bazen şey oluyor işte. Bak yine aynı Daniel gibi konuştun. Bak yine Cüneyt gibi yaptın. Aslında o da bir dedikodu. Yani onun hakkında konuşmuyorsun ama niye yani Cüneyt böyle mi yapıyor ya? Daniel böyle mi yapıyor? Ya da böyle kaş göz hareketler falan filan oluyor ya böyle. Böyle... Böyle işte o vücut hareketleri de bazen dedikodu bir parçası oluyor ne yazık ki.
9: Evet, mimikler.
3: Yani bir şekilde bu ne yazık ki olumsuzluklar, kötülükler bizim fizikselliğimize kadar böyle işte böyle betimleme olsun, deyimler olsun oraya kadar sıçramış durumda. Ama hemen aradan önce ikinci bölümde kutsal kitaba biraz daha derin bakacağız herhalde. Eylem planlarımıza bakacağız. Dedikodu konusunda nasıl dikkat etmemiz lazım, nasıl adımlar atmamız lazım. O zaman ne yapalım Daniel?
5: Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar birlikte olmak üzere.

Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

misiniz ilahiler? Radyomaranata.com'da sizlerle.

0: Hemen hemen herkes on emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de on emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: On emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz.
2: Radyo Maranata.
3: Evet, tekrar

0: şartlarda nasıl yönlendirebiliriz?
1: Yani tabii bir acılık yaşadıysak, bir sorun yaşadıysak birisiyle belki birisini anlatmak, rahatlamak da istiyoruz ama tabii bu güvendiğimiz dediğin gibi belki bir kilise önderi olabilir. Ama bence hani anlatma amacımız ya da olgun kişiler bu konuda.
0: Kısıtlamak doğru olur mu? Yani,
1: danışmanlar.
0: Evet, kilise önderlerimiz de bize doğru bir şekilde yapıyorlar ama onlar da çok yoğunlar. Bazen yetişemezler hizmet ettikleri için ama bilmiyorum Cüneyt, evet, sen nasıl yani, bir yorum
1: yani
0: yapardın?
1: Yani ben de araya girdim ama burada hani anlatma sebebimiz, o evet, sırrımızı anlatma sebebimiz nedir?
2: Evet, çok
1: ve karşıdaki kişi bunu duyduktan sonra ne yapacak? Bunu belki konuşmamız gerekiyor.
2: Kesinlikle. Yani sırlarımız, içimizde taşıdığımız şeyler aynı zamanda bizi şifa veren, bizi yönlendiren şeyler de olmalı. Yani sırrımızı öylesine anlatmamalıyız. Sırrı anlattıktan sonra o sırrımızı dinleyecek insan bizi yönlendirmeli. Hı hı. Ve bizi yaşadığımız sıkıntı ve zorluklarda bina etmeli. Bu deneyimli kiliseler üstü olgun insanlar da olabilir. Kilisenin içerisinde gerçekten güvenilir ve deneyimli, özellikle bu deneyimli insanlar da olabilir. Yani her sevene sırrı anlatmak
1: ya da yaşadığımız bir acı yani, bir sır olmayabilir
2: evet,
1: ama
2: evet,
1: birisiyle
2: ama
1: yaşadığımız.
2: Sohbet edebilirsin ama şey hani böyle yüreğimizde bazen sadece kendimize itiraf edebileceğimiz acılar ve sorunlar olabilir. Onları tedavisi için gerçekten güvenilir evet, ve deneyimli
0: ben,
2: insanlara yapıcı şekilde
0: Cüneyt,
2: tedavi etmeler
0: anlatınca
2: için.
0: Aklıma bir şey geldi. Benim de bir danışmanım var ama aynı zamanda dertleştiğim, duygularımı, hislerimi anlattığım, benim yükümü taşıyan bir arkadaşım var. Ona ben mesela işte atıyorum biri hakkında ya ben bu kişiye karşı böyle olumsuz hissediyorum. Bana böyle davrandığında ona karşı böyle hissediyorum. Ona böyle anlattığım zaman bana bak benim bakış açımı değiştiriyor ve tamamen işte belki böyle böyle yaparsan daha iyi olur. Benim onun hakkında olumsuz anlattığım her şeyi bakış açımı değiştirerek, sevgiyle anlatarak daha olumlu hale getiriyor. Yani bu kesinlikle tam bir arkadaş. Ve bazen o da aynı şeye düştüğü zaman ben de ona o şekilde yardım ediyorum. Ve dertlerimizi, sıkıntılarımızı birbirimize böyle paylaşarak konuşmanın sonunda dua ederek konuyu kapatıyoruz genelde.
2: Evet. Ama biraz böyle genele yayacak olursak dedikodu insanların günlük hayatlarında en çok kullandığı şeyler. Mesela iş yerlerinde yemek paydosu arası konuşacak hiçbir şey bulamadıkları için kendinde bir sohbet yok. Hmm. Karşısında bir sohbet yok. O zaman kimi çekiştirelim? İşte ya bir patronu ya falanca bir arkadaşı. Yani dedikodu yaşamımızın bir parçası olmamalı.
1: Kesinlikle.
2: Ve dedikodu hani kötü düşünceler biliyoruz ki Tanrı'dan değil. Ve bizler dedikodunun üzerinde egemen olmalıyız. Yani dedikodu tuzağına düşmemeliyiz. Hı-hı. Biz iyi örnek olmalıyız bu anlamda. Yani Yakup kitabında güzel bir öğretici bir ayet var. Diyor ki Yakup 1:19 sevgili kardeşlerim şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, evet iyi dinleyelim, iyi bir dinleyici olalım, hı hı, ama konuşmakta yavaş, yavaş, dinginleşerek,
1: düşünerek,
2: durarak, algılayarak, anlayışı içimize dökerek, öfkelenmekte de yavaş olsun. Neden söylüyor? Çünkü ruhsal tuzaklara düşmemek, dedikodu tuzağına düşmemek, öfke tuzağına düşmemek, çekişme tuzağına düşmemek, kıskançlık tuzağına düşmemek için Tanrı bize dedikodu konusunda bilgelik veriyor.
1: Dediğin gibi aslında gerçekten bu önemli. Birisi gelip bize bir şey anlattığı zaman, bir dedikodu yaptığı zaman, başkasını kötülediği zaman biz çoğu zaman yani zayıf bulunup katılıyoruz. Güzel, evet ha öyle miydi? Bir de şunu da yaptı diye belki ekleyebiliyoruz ona, başka şeyler ekliyoruz.
2: Evet,
1: ama
2: doğru,
1: ben şöyle yapmaya çalışıyorum genelde. Bunun dediğin gibi farkına vardığımız zaman ve bunun günah olduğunu düşündüğümüz zaman üçüncü şahıs hakkında mı anlatıyor? Sedat burada yok diyelim. Bana Sedat hakkında birisi bir şey mi anlatıyor? Ben diyorum ki yani Sedat yok. Yani burada yok. Lütfen bu konudan konuşmayalım. Evet. Bana bu konuyu anlatma. Ha eğer anlatıyorsan bir sorunun mu var Sedat'la? Varsa gel beraber gidelim Sedat'la konuşalım. Senin sorununu çözelim. Sana yardımcı olalım.
2: Evet.
1: Bunu yapmaya çalışıyorum.
2: Mesela konuşmamızın başında dedikodu tatlı bir lokmaya evet, benzetti Tanrı sözü ve insanın içinin derinliklerine, hı-hı, işlediğini söyledi. Bakın bir başlıyor bir adım Sedat

0: Aslında biliyor musun, saçları o kadar da şey değil, önünü kapatıyor. Aslında Sedat'ın alnı açık. Hadi ya, açık mı? Emin misin? Gerçekten. Bakın, Sedat hakkında bir başkasına bilgi aktardı.
1: Ve ben de öyle inanıyorum. Ona o gözle bakıyorum. Ha, Sedat gelmiş. Bugün Sedat senden sürekli gidiyoruz.
2: O zaman bir soru soracağım. Madem bu arada saçım biraz kelleşmeye başladı. Eğer de bir parantez verelim. Evet, şu anda dinleyicilerimiz, şu an belki bizi tanımayan dinleyicilerimiz, şu anda üçümüzün saçlarında kellik problemi var. Haberiniz evet. olsun. Bu konu hakkında program yapmıyoruz. O zaman bunu söylediğin zaman Cüneyt, aklıma şöyle bir şey geliyor. Bazen bir ortama girdiğimizde, yani İnsanların dedikodu yaptığını gördüysek biz ne yapmamız lazım? Nasıl davranmamız lazım? Çünkü biz ortamın içerisinde böyle farklı davrandığımızda bu sefer biz dışlanacağız. Yani ne yaptığımızı farkındalık yaratıyoruz orada. Ama bu farkındalığı yaratırken biz bazı insanlar ya ben ortama ayak uydurayım. Yoksa beni dışlayacaklar. Ben de bu ortamın bir parçası olayım. Halbuki sen dürüst olduğun zaman, doğru durduğunda, ama bunu nasıl yapabiliriz? Hangi sevgi adımlarını yapmak lazım? Mesela Cüneyt, senin mesela biz burada bir örnek, buradan verelim örnek. Ben Daniel'e dedikodu yapıyorum. Sen geldin aramıza. Bizi nasıl şey yapardın? Nasıl teşvik ederdin? Nasıl yönlendirirdin? Basit bir soru ama bunu başaramıyoruz, beceremiyoruz. Kültür olarak zor bir konu bu dedikodu. Evet.
0: Yani Hristiyanların dünyada yabancı ve konuk olduklarını Tanrı sözünden çoğu kez okuyoruz. Bu gerçekten çok zor bir durum. Yani dünyanın dedikodusu içinde onlarla birlikte temiz kalabilmek gerçekten çok zor ve çoğu zaman kiliseler, işte imanlı kardeşler bu dedikodu yüzünden çok ağır bedeller ödüyorlar maalesef. Ama şunu kesinlikle bilmeliyiz ki dedikodu Tanrı'dan gelen bir ruh değil.
1: Kesinlikle.
0: Ve bunu bildiğimizde biz o zaman savaşımız dedikodunun ortaya çıkmasını önlemek olmalı. Ve dedikodu yapılan yerde açıkça ona söylemeliyiz. İnsanların sizlere nasıl davranmasını istiyorsanız siz onlara öyle davranın.
1: Kesinlikle.
0: Yani sen birisi hakkında kötü konuşuyorsan o zaman şunu düşünmelisin. Senin hakkında da başka birisi kötü konuşuyor.
1: Evet.
0: Ve bu çok önemli. O zaman Tanrı bize öğretiyor ağzınızdan kötü söz çıkmasın. Vaiz 7. bölüm 21 ve 22. ayetlerde bir yer var. Orada bakayım, bulamadım şimdi. Evet, buldum. İnsanların söylediği her sözü aldırma, yoksa uşağının bile sana sövdüğünü duyabilirsin. Çünkü sen de birçok kez başkalarına sövdüğünü pekala biliyorsun. İşte aslında övdüğümüz ya da kötülediğimiz kişiler bizim hakkımızda da böyle konuşabilir.
1: Yani şu bir gerçek o zaman, değil mi? Yani bizimle dedikodu yapanlar yarın bir gün bizim hakkımızda başka insanlara dedikodu yapacaklar.
0: O zaman Tanrısız diyor ki dedikoducuyla arkadaş olma. Çünkü düşünsenize dedikoducu sır saklayamayacağını öğreniyorsun. Evet. Güvenilir bir adam olmayacağını biliyorsun. O zaman sen bir Tanrı çocuğu olarak bir dedikoducuyla konuşurken, bir dedikoducu sana anlatırken, sana işte başkaları hakkında anlatırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve biliyoruz ki o bugün onun hakkında konuştuysa yarın senin hakkında da konuşacak. Evet. Onun için
2: evet, bu gerçekten bizim geliştirmemiz gereken bir konu. Bir ayet var burada. Mesela şey diyor Efesler, İncil'in Efesler bölümünde ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın, evet. İştenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Yine 2. Timoteus kitabı var, İncil'in bölümü. Bayağı boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gideceklerdir. Ya ben bunları okuduğum zaman benim şu anda bile tekrar tekrar tövbe edesim geliyor. Çünkü yani ben ya oluyor ya, kilise sonrası veya normal hayatta Cüneyt de az önce söyledi. Yani bir iş ortamında, aile ortamında bile yani ailene güvenerek anlattığım bir şekilde farklı bir yere gidebiliyor bu. Ya yani bu konuda çok hikmetli olmak lazım. Peki kutsal kitaba baktığımızda İsa Mesih'e bizim yüreğimizi bu çünkü bu da bir şifa. Biz evet ya ağzımı tutamıyorum arkadaş. Bu dedikodu yapıyorum ben. Peki ben bunu İsa Mesih'e nasıl teslim edebilirim? Yani eylem adımında nasıl tövbe edebilirim? Cüneyt ne tavsiye edebilirsin? Ya da yani siz Daniel senin aklına bir şey geliyor mu? Rabbe nasıl yüreğimi teslim edebilirim? Dedikoduyu bırakmak için. Zor bir şey. Kültürümüzün bir parçası
0: ama
2: bu.
0: Evet kesinlikle doğru söylüyorsun. Kesinlikle doğru söylüyorsun ama Rab'de bize hayat, güven tesis edecek, esenlik tesis edecek, dedikodu gibi konulardan bizi özgür kılacak güçlü esenlik dolu ayetler var. Bir tanesi diyor ki ağzınız kurtuluş günü için kutsanmıştır. Hı-hı. Diyor ki Efesliler 4.30 kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Ruh yaşamdır ve yaşam sözlerle akıyor. O zaman biz dedikodu yerine yaşam sözlerini konuştuğumuzda o zaman çevremiz değişmeye başlayacak. Bizden başlayan ve çevremize yayılan bir değişim olacak. Böylelikle dedikodu önünde güçlü, esenlikli ve yaşamı konuşan bir anlayışımız da olacak.
1: Yani kesinlikle öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Aynı zamanda mesela özdeyişlerde güzel bir söz var. Süleyman'ın söylediği. Diyor ki dedikoducu can dostları ayırır. Yani o kadar yakın olan insanları bile dedikodu yüzünden kişiler evet, arasındaki ilişkiler bozuluyor maalesef. Evet. Yani bence biz dedikodu yaptığımızın farkına varmamız lazım. Bu da önemli bir nokta. Çünkü çoğu zaman farkına varmıyoruz. Yani ve sanki sohbetmiş gibi anlatıyoruz insanlara.
0: Çok doğru söylediniz Daniel Bey. Yani şöyle kutsal ruh bize başka bir yaşam ve başka bir davranma biçimi, başka bir söz kalıpları içerisinde yaşamamızı istiyor. Bize konuşmayı, yaşamayı Rabbin sesiyle birleşmeyi öğretiyor. Çünkü yaşam için kutsal kitap yeterlidir. Yaşamın tüm zevklerini ve ihtiyaçları ve gereksinmeleri zaten Tanrı'nın sözünde var.
1: Kesinlikle. Çok güzel bir ayet var mesela senin dediğin gibi mezmurlarda diyor ki 141. bölüm 3. ayette dudaklarımın kapısını koru ya Rab, ağzıma bekçi koy. Yani dediğin gibi kutsal kitabı iyi bilirsek ve buradaki sözleri imanla söylersek o zaman Rab bizim ağzımızı tutacak. Ve tam bazen öyle oluyor yani birisi hakkında böyle tam bir şey söyleyeceksin ya da kötü bir şey söyleyeceksin dedikodu olmasa bile. O anda bir şekilde yani bu doğru değil diye Rab seni engelliyor, harika, kutsal ruh bir şekilde engelliyor. Doğru. O zaman Rab'be gitmek ve bu konuda ondan yardım istemek eğer aşırı dedikodu içindeysek bunu fark etmeden de yapıyorsak Rab'be gitmek ve bütün derdimizi sıkıntımızı aslında sadece Rabbin çözeceğini bilerek Rab'be yaklaşmak önemli. Yani çünkü arkadaşımızı doğru. Anlatıyoruz ama çok yani doğru. Bir şekilde o da başkasına anlatabilir ya da bir çözüm vermeyebilir. Çözüm Rab'de.
0: Amin çok doğru yani mezmur çok özür dilerim Sedat bir şey söyleyecektin herhalde. Yani Davut... Acılar, sıkıntılar yaşadığı zaman sırdaş olarak Rab'be sesleniyor. Ve mezmurlarda o kadar çok konuşuyor ki Rab'be sırlarını, acılarını anlatıyor. Evet. Bu gerçekten çok önemli.
2: Evet, programımızın artık sonuna geldik. Dedikodu konusunda mümkün olduğunca sizi dikkat etmeniz gereken konularda uyarmaya çalıştık. Kesinlikle şunu söylüyoruz, dedikodu yapmayın. Uzak durun, yapıyorsanız tövbe edin ve kendinizi geliştirmeye adayın. Eğer birilerine bir şeyler paylaşmak istiyorsanız en önemli şey doğru kişiyi bulun, ona paylaşın ve o sizi doğru bir şekilde teşvik ediyorsa ve sizin büyümenize katkıda bulunuyorsa ve dedikodudan sizi uzaklaştırmaya fayda sağlıyorsa o kişiyle bir danışmanlık zamanı veya ruhsal bir birliktelik geçirip dua edin diye teşvik ediyoruz. Sevgili Radyo Manatara dinleyicileri size esenlikler diliyoruz. Programımız burada sona erdi değil mi Daniel?
1: Evet bir sonraki programda görüşmek üzere ama bu arada da sevgili Önder kardeşimiz, Cüneyt kardeşimize çok teşekkür ederiz bize
0: ben
1: katıldığı için.
0: Ediyorum.
2: Bugün bizimle paylaştın. Tekrar sağ olun. Hepinize esenliklerle diyoruz. Hoşçakalın.
0: Esenlikler.
1: Hoşçakalın.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Luka 22. Bölüm.
1: Yahuda'nın ihaneti. Fısıh denilen mayasız ekmek bayramı yaklaşmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor ama halktan korkuyorlardı. Şeytan, 12'lerden biri olup İskariot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi. Yahuda gitti, başkâhinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa'yı nasıl ele verebileceğini görüştü. Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular. Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh yemeği. Fısıh kurbanının kesilmesi gereken mayasız ekmek günü geldi. İsa Petrus'la Yuhanna'yı, "Gidin, fısıh yemeğini yiyebilmemiz için hazırlık yapın." diyerek önden gönderdi. Ona, "Nerede hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular. İsa onlara, "Bakın," dedi. "Kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı gideceği eve kadar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede?" diye soruyor. "Ev sahibi size üst katta döşenmiş büyük bir oda gösterecek. Orada hazırlık yapın." Onlar da gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi. "Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim. Fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim." Sonra kaseyi alarak şükretti ve "Bunu alın aranızda paylaşın," dedi. "Size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim." Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. "Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın," dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. "Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Ama bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle birlikte sofradadır. İnsanoğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor. Ama ona ihanet eden adamın vay haline." Elçiler aralarında bunu kimin yapabileceğini tartışmaya başladılar. Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. İsa onlara, "Ulusların kralları kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever ünvanını yakıştırırlar," dedi. "Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızdan en büyük olan en küçük gibi olsun. Yöneten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük, sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. Denendiğim zamanlar benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz. Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse, ben de size bir egemenlik veriyorum. Öyle ki, egemenliğimde benim soframda yiyip içesiniz ve tahta oturarak İsrail'in 12 oymağını yargılayasınız. Simon, Simon, şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir." Simon İsa'ya, "Ya Rab, ben seninle birlikte zindana da ölüme de gitmeye hazırım," dedi. İsa, "Sana şunu söyleyeyim Petrus, bu gece horoz ötmeden beni tanıdığını 3 kez inkar edeceksin," dedi. Sonra İsa onlara, "Ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu?" diye sordu. "Hiçbir eksiğimiz olmadı," dediler. O da onlara, "Şimdi ise kesesi olan da, torbası olan da yanına alsın," dedi. "Kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın. Size şunu söyleyeyim, yazılmış olan şu sözün yaşamımda yerine gelmesi gerekiyor. O suçlularla bir sayıldı. Gerçekten de benimle ilgili yazılmış olanlar yerine gelmektedir. Ya Rab, işte burada 2 kılıç var," dediler. O da onlara, "Yeter," dedi. Zeytin Dağı'ndaki dua. İsa dışarı çıktı. Her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara, "Dua edin ki ayartılmayasınız," dedi. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. "Baba, senin isteğine uygunsa bu kâseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun." Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara, "Niçin uyuyorsunuz?" dedi. Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız. İsa tutuklanıyor. İsa daha konuşurken bir kalabalık çıka geldi. 12'lerden biri, Yahuda adındaki kişi kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca İsa, Yahuda dedi, İnsanoğluna bir öpücükle mi ihanet ediyorsun? İsa'nın çevresindekiler olacakları anlayınca, Ya Rab, kılıçla vuralım mı dediler. İşlerinden biri başkâhinin kölesine vurarak sağ kulağını uçurdu. Ama İsa, bırakın yeter dedi. Sonra kölenin kulağına dokunarak onu iyileştirdi. İsa, üzerine yürüyen başkâhinlere, tapınak koruyucularının komutanlarına ve ileri gelenlere şöyle dedi. Niçin bir haydutmuşum gibi kılıç ve sopalarla geldiniz? Her gün tapınakta sizinle birlikteydim. Bana el sürmediniz. Ama bu saat sizindir. Karanlığın egemen olduğu saattir. İsa'yı tutukladılar. Alıp başkâhinin evine götürdüler. Petrus onları uzaktan izliyordu. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu. Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus'u gördü. Onu dikkatle süzerek, bu da onunla birlikteydi dedi. Ama Petrus, ben onu tanımıyorum kadın diye inkar etti. Biraz sonra onu gören başka biri, sen de onlardansın dedi. Petrus, değilim arkadaş dedi. Yaklaşık bir saat sonra yine bir başkası ısrarla, gerçekten bu da onunla birlikteydi dedi. Çünkü Celileli'dir. Petrus, sen ne diyorsun bir adam anlamıyorum dedi. Tam o anda Petrus daha konuşurken horoz öttü. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus, Rabbin kendisine bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. İsa'yı göz altında tutan adamlar onunla alay ediyor, onu dövüyorlardı. Gözlerini bağlayıp, peygamberliğini göster bakalım sana vuran kim diye soruyorlardı. Kendisine daha bir sürü küfür yağdırdılar. İsa yüksek kurulun önünde. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona, sen Mesih'sen söyle bize dediler. İsa onlara şöyle dedi. Size söylesem inanmazsınız. Size soru sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Onların hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara, söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Artık tanıklığa ne ihtiyacımız var dediler. İşte kendi ağzından duyduk.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapmayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde bilime yaklaşımı konuşacağız birlikte. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bilime yaklaşımı konuşacağız bugün. Genel olarak dinin ve bilimin birbirine karşıt olduğu düşüncesi var insanlarda. Bazı insanlar ya bilime ya da dine inanmak gerektiğini düşünüyorlar. Bugün Hristiyanlığın bilime yaklaşımı ve bazı bilimsel uygulamaların, çalışmaların Hristiyan ahlakı açısından nasıl bakabileceğimizi konuşacağız. İlk olarak İlyas Bey şunu sormak istiyorum. Hristiyanlık bilimi reddeder mi? Bilime karşı mıdır? Hristiyanlığın bilime yaklaşımı nedir?
1: Hayır, Hristiyanlık bilime karşı değildir. Programı kapatabiliriz. Kardeşim, Hristiyanlık tabii ki bilime karşı değildir. Şimdi değerli kardeşim, mesela doğada uyanıyorsun, büyütülmüşsün ve doğayı anlamaya çalışıyorsun. Yani şehrin içerisinde büyümedin, büyük bir böyle yeşil bir alan, ağaçlarla dolu bir alanda yaşıyorsun. Ailen de orada. Dünyayı nasıl tanırsın? Dünyayı renkli bir yer değil mi? Canlılıkla dolu bir yer olarak tanırsın ve yavaş yavaş o canlılığı incelemeye başlarsın. İşte orada yaşayan hayvanları, ağaçları... O canlının içerisinde nasıl oluştuğunu anlamaya çalışırsın veya nasıl işlediğini anlamaya çalışırsın. Mikroskop veya teleskop gibi düşün. Yani bir şeye merceğin içerisinden bakıp onun ne olduğunu anlamaya çalışmak. Bilim, Hristiyanlık bilime ya da bilimsel araştırmalara karşı değildir. Keşiflere karşı değildir. Aksine Tanrı'nın yarattığı evreni anlamaya çalışıyoruz. Bir Hristiyan için Tanrı'yı tanımanın yolu evreni anlamaktır. Çünkü onun elinden çıktı.
0: Evet.
1: Yani mesela bizdeki varlığımızdaki çokluk, işte can, beden, ruh.
0: Evet.
1: Tanrı'yla hemen hemen biridir. Onun da varlığındaki çoklukla birdir. Ya da işte çevredeki bu yeşillik, mavilik, kırmızılık, kahverengilik Tanrı'nın çok gönlülüğünün bir ürünüdür. Tanrı'yı anlamaya çalışıyorsan doğaya bak. Ya da derinlik, yoğunluk. Bazen Tanrı kendi varlığının yoğunluğunu, çevremizdeki yoğunluğunu denizle açıklar. Deniz nasıl dünyayı doldurursa Tanrı'nın lütfu da dünyayı, görkemi de dünyayı o şekilde doldurur der. O zaman Tanrı'yı anlamak için dünyayı anlamaya ihtiyacın var.
0: Hı hı.
1: Tanrı'yı tanımak için dünyayı tanımaya ihtiyacın var. Doğumla ilgili konuştuk mesela. Yani bu yaratılışın ortaya çıkarttığı bir ürün, verimlilik. Tanrı'da aynısı var. İnsanı ve doğayı tanırsan Tanrı'yı da az çok anlamış olursun.
0: Evet, yani Tanrı'yı tanımanın bir yolu bilim ve biz aslında buna karşı değiliz Hristiyanlar olarak.
1: Evet.
0: Zaten bilim de Tanrı'nın ayak izlerini takip ediyor. Tanrı her şeyi yaratan, güçlü, kudretli olan bir varlık. Ve bilim de aslında onun elinden çıkan o büyük eseri bir anlamda inceleyip anlamaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Onun için karşı değil Hristiyanlar diyebiliriz.
1: Evet. Ancak... Birisi çıkıp şunu derse, ya bilim var, Tanrı yok.
0: Hı hı.
1: Orada çıkıp onu söylemek gerekiyor. Yani bu Tanrı'yı anlama ilkesi, Tanrı'yı nasıl bulamaz ve onun var olmadığı, var olduğunu reddeder. Burada bir problem var. Ya yanlış mikroskoptan, yanlış bir şekilde bakıyoruz. ya doğru mikroskoptan yanlış anlayışla bakıyoruz. Demek ki bilim eğer ki Tanrı'yı reddeder bir yere gelirse, Tanrı yoktur derse, o zaman işte bilim amacını yerine getirmekten uzaklaşır. Bilimin amacı Tanrı'yı yok saymak değil, bu yaratılan dünyanın içerisindeki o güzelliği, o çokluğu anlamaya çalışmak ve insan yaşamını geliştirmek, insan varlığına katkıda bulunmak içindir.
0: Evet, peki Hristiyan ahlaki açısından sorun yaratan bilimsel uygulamalar var mıdır İlyas Bey?
1: Tabii. Mesela bazı bilimsel uygulamaları Hristiyan ahlaki açısından kabul etmek zordur. Mesela insan hayatına müdahale eden, tanrısal düzeni bozmaya yönelik bu uygulamalar eleştirilebilir. Yani bu nedenle bilimsel gelişmeler değerlendirilirken hem faydalarına hem de etik sonuçlarına bakmak lazım bilimsel etkilerin. Mesela ötenazi. Yani yaşamın devamlılığı ilkesine terstir. Değil mi? Veya nükleer bomba. Yani 2. Dünya Savaşı'nda nükleer bomba keşfedildi. Bulundu. Ve can almak için kullanıldı. Yani atomun bölünmesi insan canının alınması için. Aslında insan yaşamına katkıda bulunması gereken bir anlayış. Unutmayalım ki bu bedenin sahibi Tanrı'dır. Onu o bize verdi. Biz de onun taşıyıcısıyız. Ona iyi bakmamız gerekiyor. Onu sorumlu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu bedende Tanrı mabedini kurdu. Bu bedende tapınıyoruz Tanrı'ya. O yüzden Tanrı'nın mabedine iyi bakmamız gerekiyor. Bunu anlamamız lazım. Onu sorumlulukla kullanmamız lazım. Mesela ölü bir donerden nakil yapılacaksa, çünkü ihtiyacımız oluyor değil mi? Mesela sigara kullanıyoruz, ciğerlerimiz ölüyor, işte böbreklerimiz sorun yaşıyoruz. Bazen kalp nakline ihtiyacımız oluyor. Bir nakil yapılacaksa donörün öldüğünden emin olmamız lazım. Bir kişiyi öldürerek cinayet işleyerek kendimize donör sağlayamayız. Bu ahlaki olmaz. Veya başka bir insanı mesela klonlamak, insan yaratmak, insan oluşturmak, insan bedeni ya da organları alabilmek için insan canına kastetmek cinayettir. O yüzden bir kişiden bilimsel bir anlayışla bir şeyler yapılacak ise mutlaka insan yaşamını göz önünde bulundurarak yapmak gerekiyor.
0: Evet, aslında bu bilime yaklaşımı üzerinde konuştuğumuzda Tanrı'nın isteğine uygun mu ya da amacına hizmet ediyor mu diye bakmak gerektiğini de söylediniz. Bugün aslında biraz organ nakilleri üzerinde konuşalım istiyorum. Çünkü çok fazla hayatımızın içerisinde var organ nakli, işte kemik iliği ya da bir hayvandan organ nakli gibi. Bilimin içerisinde çok fazla var ve insanların çok maruz kaldığı şeyler. Onun için biraz bunun üzerinde yoğunlaşalım istiyorum ve bu yüzden sormak istiyorum. Bir Hristiyan organ naklinde bulunabilir mi? Alıcı ya da verici olabilir mi? Kutsal kitap ışığında bu durumu nasıl ele alabiliriz?
1: Tabii bir insan, yani bir Hristiyan organlarını bağışlayabilir, organlarını verebilir. Kemik iliği eğer uyuyorsa veya kan uyuyorsa kan verebilir, kan alabilir. Yani yaşamı sürdürmeye yönelik bir şey varsa işin içerisinde kesinlikle yaşamı sürdürmek için gerekli olan her türlü işi yapabiliriz. Ancak dikkat etmeliyiz. Bazen insanlar şunun esprisini yapıyorlar, işte böbreğimi satarım. Ama neden bunu yapıyorsun? Yani yaşam kurtarmak için mi, yoksa para sevgisi yüzünden mi? Ya da insanlar işte mesela sigara içiyor kişi, kalp nakli olacak. Kişi ölmüş, vefat etmiş, hayatını kaybetmiş. O kalp nakledildikten sonra da sigarayı içmeye devam ediyor. Mesela organ nakli yapıldıktan sonra da günahını sürdürmeye devam ediyor. Bu da problemdir. O yüzden yaşama değer vermek, yaşamın sürdürülmesine değer vermek önemli. Yani hayvanlardan da mesela organ nakli yapılabiliyor. Domuzlardan kalp kapakçığı alınıp nakledilebiliyor. Bu hayvan da kullanılabilir. Ancak yani insanı bir hayvan gibi düşünmemek lazım. İkisi ayrı varlıklar. Hayvanlar bizim yönetimimize verilmiş bir varlıktır. Bizim amacımız için kullanılacak varlıklardır. Tabii onlara eziyet etmeden onların yaşamına da saygı göstererek bunu yapmak lazım. Ancak organ nakillerinin içerisindeki bu anlayışın, ilkenin dediğim gibi yaşama saygı göstermekle ilgisi var. Siz kişiden parayla satın alıyorsanız ve onun yaşamına saygı göstermiyorsanız, o kişiyi kullanıyorsanız, sömürüyorsanız, organ naklinin ahlaki bir açısı, yönü yoktur Tanrı tarafından.
0: Evet, yani hani para karşılığında veriliyor ya da alınıyor olmaması gerekiyor ya da ahlaki açıdan düşündüğümüzde işte, ya da belki birilerini araya sokarak öncelik sahibi olmamak gerekiyor. İşte ben zenginim, ünlüyüm, daha böyle onlara vermek gerektiği gibi. Ya da yani şey, zorla değil de istekli olması gerekiyor herhalde. Evet. Ahlaki açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ama onun dışında organ nakli yapabilir bir Hristiyan. Herhangi bir sorun da yok.
1: Yoktur.
0: Aslında bunu biraz açmak istiyorum. Çünkü toplumumuzda hayvandan alındığında böyle çok hoş karşılanmıyor ya da kabul edilemiyor gibi. Özellikle domuz ya da farklı hayvanlardan da olabilir. Kabul edilemiyor. Bir yandan da Tanrı benzeyişinde yaratılmış insan ve hayvandan olan bir şeyi insanda devam ettirmek ne kadar uygun olabilir? Ya da bunu iç rahatlığıyla kabul edebilir mi insan?
1: Dediğim gibi yaşamla alakalıdır, niyetle alakalıdır. Bilim zaten bunun için var. Hani bilim bu tür durumlarda ahlaki yapının üzerinde karar verip insanı yaşatmak için var. Ve yaşam önemlidir. Yaratılış kitabında görüyoruz mesela Nuh'la kesilen anlaşmada Tanrı hayvanları insanlara veriyor. O anlaşmada. Gerçekten mutlu olduğumuz mangal ehli için çok çok güzel bir anlaşma. Mangal severler için. Ancak mesela hayvanlar bizim yönetimimize verildi Nuh'tan sonra. Orada görüyoruz ki insan yaşamı önemlidir. Ve Tanrı insan yaşamını sürdürmek için bize kurban olarak sundu onları. Ve kan günah bağışlatır. O zaman hayvanların aslında hayatımızda görmediğimiz önemli bir yeri var. Mesela İsa Mesih de bir kuzu gibi kurban edildi. Onun da kanı hepimizin üzerindedir.
0: Evet.
1: O zaman kurban anlayışı bir hayvan üzerine kurulu. Demek ki kurban olacak bir hayvanı kullanabiliyorsak onun hayatımızı devam ettirebilmesi için, günahımızdan bizi uzak tutabilmesi için, hatırlarsanız kurbanın kanını alırlar, anılarına sürerler insanların.
0: Evet,
1: çünkü ölüm meleği onlara dokunmasın diye. Hayvanı bu şekilde kullanabiliyorsak neden bir donör olarak ya da yaşamımı sürdürmek için kullanmayalım? Bunun ahlaki bir problemi yoktur bence.
0: Anlıyorum. Kan ve ilik nakli de var. Onlar için de durum aynı mıdır İlyas Bey? Bir sorun var mı Hristiyan ahlaki açısından baktığımızda?
1: O konuda da bir sorun yok. Hani diğerleri gibidir. Bu tür nakiller Hristiyan ahlakı açısından sakıncalı olmadığı gibi. Çünkü mesela kemik ve kan kendini yenilerler.
0: Evet.
1: Kendini yenileyen dokulardır. Uygun koşullarda bağış yapılması iyidir. Desteklenir yani.
0: Yani o zaman baktığımızda organ nakliyle ilgili işte bu kan kemik iliği olabilir, işte herhangi bir organ olabilir. Bunlarla ilgili aslında yapılmasında bir sakınca yok.
1: Evet.
0: Sadece bunu yaparken ahlaki bazı noktalar var, onlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, işte yaşamın devamlılığı ilkesine olması lazım.
0: İşte gerçekten isteğiyle mi veriyor, işte bir para karşılığı alınmıyor ya da gerçekten işte bunu hangi yolla aslında elde ediyoruz? Çünkü baktığımızda yaşamın içerisinde birçok işte organ kaçakçılığı var. İnsanlar kaçırılıp onlardan zorla alınanlar var. Yani birçok yolla aslında bunu elde ediyorlar.
1: Evet.
0: Ve aslında bunu nasıl elde ettiğimiz, doğru bir şekilde mi hareket ediyoruz? Tanrı'nın isteğine uygun bir şekilde mi? Bunların önemli olduğunu aslında, bunlara dikkat etmemiz gerektiğini anladım ben sizin konuşmalarınızdan.
1: Evet. Yani maddi bir sorumluluğu var organ işinin. Yani eğer dahil edilecekse bu birisinden temin edilmiş kişi hayatını kaybetmiş, sizin hayata saygı göstermeniz gerekiyor. Mesela çocukları falan kaçırıyorlar, onlardan organlarını alıyorlar, organlarını çalıyorlar ve başka çocuklara aktarıyorlar. Milyonlarca dolarlık bir şey dönüyor, problemdir. Bu nasıl elde edilmiş? Sana geliyor, senin liste dışından. Çünkü genelde bunların hepsi resmi olarak listeyle oluyor. Siz listeye giriyorsunuz, sizi listeye ekliyorlar. Eğer ki layıksanız bu işe, gerçekten organlarınızın değişmesi gerekiyorsa sizi o organ talep listesine ekliyorlar. Ancak mesela siz dışarıdan bunu temin ediyorsanız, bu nasıl temin edildi? Yani bir kız çocuğu öldürüldü mü, birisi öldürüldü mü? Ya da adam gerçekten parasız kaldı, yolsuz kaldı, bunun için mi yapıyor? Başka birisinin hayatını sonlandırdınız. Bundan dolayı çok iyi düşünmek lazım. Yani yaparken bunun ahlaki anlayışını bir İsa Mesih imanlısı nasıl düşünür üzerinden düşünmek gerekiyor. Yaşamınıza bile mal olacaksa başka birisinin hayatını sonlandırması sizin yaşayışınıza mal olacaksa bir kere düşünmeniz lazım. Başka birisinin hayatıyla kendi hayatınız arasındaki o ilişkiyi, çizgiyi düşünmeniz lazım. Çünkü Tanrı başkasının hayatına önem gösteriyor. Başkasının hayatını önemsiyor. Bence yaşam başka birisinin yaşamını bitiremeyecek kadar önemlidir. Hı hı. Başka birisinin yaşamını düşünmek gerekiyor.
0: Evet, aslında çok güzel sohbetimiz ve bununla ilgili sormak istediğim sorular da var. Ama şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @ radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Maranata. Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında organ nakillerinden bahsettik ve bilime yaklaşımdan bahsettik. Hristiyanlığın aslında bilime karşı olmadığından, aslında bilimin Tanrı'nın ayak izlerini takip ettiğinden bahsettik. Çünkü her şeyi Tanrı yarattı ve onun yarattığı şeyleri bilim aracılığıyla keşfediyoruz. Bu yüzden Hristiyanlık bilime karşı değil dedik. Ve organ nakillerinden bahsettik. İşte kan naklinden, hayvanlardan alınabilir mi diye de bahsettik. Aslında insanların yaşamını devam ettiriyorsa bunların sorun olmayacağından Hristiyan ahlakı açısından konuştuk. Tabii ki dikkat etmemiz gereken konulardan bahsettik. Gönüllü aslında organ naklinin verilmesi gerektiğinden ve bunun para karşılığında yapılmaması gerektiğinden, ahlaki açıdan uygun sınırların olması gerektiğinden bahsettik. Ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu sormak istiyorum ben. Aslında bilim o kadar ilerledi ki özellikle genetik alanda inanılmaz bir ilerleme var. Ve birçok hastalığı önlemek şimdi mümkün. Hatta doğacak çocuğun cinsiyetini belirlemek bile şimdiden mümkün. Bu durumun tabii ki faydaları var. Ve yani Hristiyan ahlakı açısından baktığımızda nasıl sorunlar yaratacağı hakkında biraz konuşalım istiyorum.
2: Ya şimdi genetik mühendisliği eğer ki bir hastalığı önleyecek ise, yani bu amaçla yapılıyor ise, Rabbe izzet olsun. Yani birisinin yaşamasına neden olacaksa veya milyonların yaşamasına neden olacaksa, mesela kansere çare bulmaya çalışıyorlar.
0: Evet.
2: Şimdi kanser hücresini değiştirmeye çalışıyorlar. Eğer genetik mühendisliğiyle bu mümkünse olsun. Ancak keyfi amaçlarla, benim arkadaşlarım, onlar iki tane çocukları vardı. Kız. Şimdi Güneydoğu'da biliyorsunuz erkek çocuğu peşinde koşmak gibi böyle bir garip bir durum var. İlla ki erkek çocuğu yakalayacaklar. Adam karısını Kıbrıs'a yolladı. Genetik mühendisliği sayesinde çocuğun erkek, yeşil gözlü, sarı saçlı doğmasını sağladılar. Şimdi babasına bakıyorsun, babası kumral, çocuk sarı saçlı ve erkek. Şimdi annesi de şunu diyor, zaten ben iki tane çocuktan yılmışım. Yani 13 yaşına geldi çocuklar. Bir daha geri dönüp erkek çocuğu bakmam gerekiyor. Ve onunla uğraşmam lazım. Kocası diyor ki yani ben erkek çocuğu istiyorum, bakacaksın. O zaman ne kadına saygı var, ne kadının bedenine saygı var, ne tanrısal bir öze saygı var. Çünkü bunların hepsini belirleyen Tanrı'nın kendisidir. O çocuğun o şekilde olması Tanrı'nın aracılığıyla senin hayatını değiştirmek üzere veya kendisini yüceltilmesi üzerine oldu. Tanrı'nın yaratılış amacına müdahale etmeye başlıyorsun. İnsana kalırsa o iş, bir sürü sorun ortaya çıkar.
0: Kötü amaçla kullanılabilir.
2: Tabii. Yani çok kötü amaçla da kullanılabilir. Mesela kürtaj gibi, yani ya da işte ayrımcılık gibi etnik sorunları da ortaya, ya da etik sorunları da ortaya çıkartabilir genetikle oynamak. Şimdi mesela meyvelerin genetiğini değiştiriyoruz. Hayvanların genetiğini değiştiriyoruz. İnsanların genetiğiyle de oynamaya başlıyoruz. Mesela hiç çocuk sahibi olmayacak, genetiğiyle oynanmış İnsanlar ortaya çıkabilirler yarın. İşte hiç ben yani bir ilişkiden bile çocuk sahibi olmayacak genetiği değiştirilmiş insanlarla karşılaşabiliriz. O zaman Tanrı bu konuda ne düşünecek? Onu düşünmemiz gerekiyor. Genetik müdahaleler insanın yaratılışına gereksiz müdahale yapıyor ise problemlidir.
0: Hı hı.
2: İnsan yaratılışıyla uğraşıyorsa problemlidir. Bence insan görünüşüyle, yaratılışıyla uğraşmak bizim içine düştüğümüz kuyudur değerli kardeşim. Neden biliyor musun? Çünkü günah bilinci değiştirilebiliyor mu? Yani genetiğimizi değiştirerek işte savaşmayan, insanlarla iyi geçinen, karşıdakini seven, dedikodu yapmayan, yalan söylemeyen, ahlaki açıdan doğru ve toplumun yararına değişebilen insanlar yaratabiliyor muyuz? Önemli olan bu. Evet. Sen genetiğini değiştirdin insanın. Uzun boylu, 1.80 boyunda. Herkesin gözü yeşil, mavi, sarı saçlı insanlar yarattın. Genetik açıdan çok güzel burunlu, hiç estetiğe ihtiyaç duymayan, hepsi botokslu gibi görünen insanlar yarattın. Peki ahlaki açıdan

0: sevgili kardeşim. Mesela genetik konusunda bir sürü doktor söyleyebilirsiniz ama insan yüreğini değiştirme konusunda bir kişi tanıyorum. O da İsa Mesih'tir. Genetiğinize, görüntünüze, kim olduğunuza, fiziksel yapınıza bakmaksızın yüreğinizi değiştirebilir. Daha yüreğin genetiğini değiştirebilecek bilimsel yaklaşıma sahip olamadık. Ama ancak İsa Mesih yapabiliyor onun. Onun elinden çıkan kişi yüreğin genetiğini değiştirebiliyor, sevebiliyor, insanlara iyi davranabiliyor, insanlara tanrısal bir yaklaşımla yaklaşabiliyor. Eğer İsa Mesih yüreğinizi değiştirmemişse, ne kadar genetiğinizi değiştirirseniz değiştirin, ruhunuzdaki, yüreğinizdeki motivasyonların genetiğini değiştiremiyorsunuz.
1: Evet, gerçekten önemli bir nokta yüreğin değişmesi ve dediğiniz gibi sadece İsa Mesih bunu yapabilir. Genetik açıdan aslında baktığımızda da bilime eğer gerçekten insanların faydası ve yararı için yapılıyorsa hastalıkları önlemek gibi gerçekten güzel bir hizmet ve bu kabul edilebilir bir şey. Ama dediğiniz gibi bazı sıkıntılara da yol açıyor. İşte eğer çocuğun cinsiyetini öğrenmek bir sorun yaratıyorsa ailede işte belki daha çok erkek istiyor ya da kız istiyor diğerini istemiyor ve bu yüzden çocuğun yaşamına son veriyorsa ya da bir şekilde keyfi müdahale edilebiliyorsa o zaman işte sıkıntı olabilir. Ahlaki açıdan doğru olmayabilir. Yoksa onun dışında aslında güzel bir hizmet
0: Yapılabilir.
1: ve insanın hayatın devam etmesi ve iyi bir şekilde devam edebilmesi için bir sıkıntı yaratmıyor
0: Ya tüp bebek var
1: diyebiliriz.
0: mesela, tüp bebek tedavisi görüyor insanlar. Çocuk sahibi oluyorlar. Şükürler olsun. Ne güzel çocuk sahibi oluyorlar. Ancak kelam, Allah kelamı diyor ki insanın yüreği gençliğinden beri hastadır. O yüzden yüreği kim değiştirebilir? Kelam aynı şeyi soruyor. Genetiği değiştiriyoruz. Yani görüntümüzü değiştirebiliyoruz ama yürek değişmiyor.
1: Kesinlikle öyle. Aslında bir dönem haberlerde çıkmıştı, o aklıma geliyor şu an. Klonlanmış Dolly adında bir koyun vardı. Tabii ki insanlar için de bu mümkün mü bilmiyorum şu an ama insan klonlaması Hristiyan ahlaki açısından sorun yaratır mı? Çünkü bununla ilgili çalışmalar da var.
0: Değerli kardeşim, ruh ve kişilik olmazsa beden olarak bir hayvandan farksızız. Yani bir kişiliğimiz, karakterimiz ve bir ruhumuz var. Ve bu bizi diğer canlılardan ayırıyor. Yani insan klonlanacaksa buna dikkat etmek lazım. Ruhu ve kişiliği kim koyacak? Çünkü onun sağlanması önemli. Yani bir bedene canlılık verilebilir. Zannetmiyorum ki yapılabilsin. Canlılık verilebilir. Ancak ruh ve kişilik nasıl sağlanacak? Mesela yapay şekilde insan hayatına müdahale ediyorsunuz. Bu yapay şekilde müdahale Tanrı'nın yaratılış işine ters değil midir? Çünkü Tanrı yaşam verir. Sosyal, etik yönü nasıl olacak? Yani ruhsal, sosyal ve etik yönünü düşünmeden insan klonlamak da büyük bir sorundur. Kötü niyetle de kullanılabilir. Mesela bir ırk üretmek, ari bir ırk üretmek. Eskiden mesela şey, İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yapıyordu. Ya da ölen birini geri getirmeye çalışmak. İşte görüntüsü aynı olsun. Kızım öldü ama aynı kızıma benzer birisi gelsin gibi. Veya işte kızım vardı, bir tane öyle bir hikaye okumuştum. Bir haber okumuştum. İşte kızı ölüyor. Ve kızına benzer birisi yeniden eşiyle beraber çocuk sahibi oluyor. Sırf kızı hastalandığında bu yeni doğan çocuk ona organ sağlayabilsin diye o kızı doğuruyorlar. O kızı büyütüyorlar. Ve kıza da bunu söylüyorlar. Aslında sen kız kardeşinin yedeğisin. Kız kardeşinin yedek organısın. O bir şey olduğunda, bir hastalandığında, kalbe, böbreğe, ciğere ihtiyacı olduğunda senin ciğerlerini, kalbini veya böbreklerini kullanacağız diyorlar. O yüzden insan klonlamak, insan ortaya çıkartmak ahlaki sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiğinizle alakalı. İçinde ruhun ve kişiliğin var olduğu bir varlığı ortaya çıkartıp onu sadece bir eşya gibi kullanıyorsanız bu tanrısal görüşe aykırıdır.
1: Dediğiniz gibi aslında çok fazla da kötüye kullanılmaya açık bir durum. Çünkü sadece belli bir ırk yaratılabilir, belli
0: Tabii.
1: bir amaç için kullanılabilir. Çok ucu açık ve kötüye kullanıma açık bir durum
0: Mesela biliyor
1: aslında.
0: musunuz, serisi var. Orada klonlar var. o kullananların hepsi asker olmak üzere ve bir işte ülkeyi ele geçirebilmek üzere yaratılıyor. Orada da garip bir

0: şey, o hikaye vardı. Klonların savaşı diye de bir sürü şeyi var. Oradaki ahlaki anlayış orada gösterilmiş. Klonları asker olarak da yaratabilirsiniz. Bir ordu ortaya çıkarıp başka ülkeleri ele geçirip, sadece silah tutan birisine ihtiyacınız var. Veya düşünen, karşıya bir şey sıkan, silah sıkan ve insanları öldüren birisine ihtiyacınız var. O insanları da o ahlaki yapının dışında tutarak insan öldürmeye eğittiğiniz cinayet işleyen caniler olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden sosyal olarak, ruhsal olarak, etik olarak düşünmek gerekiyor.
1: Evet, gerçekten dikkatli bakılması gereken konular arasında. Peki kök hücre araştırmaları konusunda nasıl bakmak gerekiyor? Ne düşünüyorsunuz İlyas Bey?
0: Kök hücre eğer bir yetişkinden alınıyorsa ahlaki açıdan sorunlu değildir. Ancak burada da ahlaki bir ayrım yapılmalı. Çünkü bazen insan embriyosundan kök hücre alınıyor. Yani daha sonra hastalıklar tedavi etmek için kullanılmak üzere ya da işte göbek bağından kök hücre alınıyor. Bu yaşamın başlangıcına müdahale sayılır. Çünkü embriyolar, yani mesela 14 günlükken, 15 günlükken alınıyor, kullanılıyor, kök hücreleri alınıyor ve daha sonra o embriyolar atılıyor. Yani hayat kaybediyorlar. Demek ki Hristiyan inancına göre yaşam döllenme ile başlıyorsa, bu ahlaki açıdan embriyoların alınıp kullanılıp bir eşya gibi kullanılıp hayatı bir eşyaya dönüştürme anlayışı yanlıştır. Hristiyan ahlakına göre doğru değildir.
1: O zaman dikkat edilmesi gereken, eğer bir yetişkinden kök hücre alınıyorsa bunda bir sıkıntı olmaması, ama diğer türlü embriyodan alınıyorsa o zaman döllenmeyle başladığı için yaşam o 14 günlük süre içerisinde o gereken kök hücreyi alıp sonra o embriyo atıldığı için bu Hristiyan ahlak açısından uygun değildir.
0: Aynen.
1: Evet. Aslında yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Bir toparlayacak olursak, genel olarak bilimin insanlar açısından birçok faydası olduğunu görüyoruz zaten yaşamımızın içerisinde, hastalıklar konusunda olsun, bazı acılar için olsun, birçok faydasını görüyoruz aslında bilimin, işte bu genetik gelişmelerin, çalışmaların. Tabii ki bazı durumlarda bilimin Hristiyan ahlakı açısından da sorun yarattığını, yaratan uygulamaların olduğunu da görüyoruz. Belki bu durum içerisinde kalan insanlar vardır ya da bir karar vermesi gereken, bununla ilgili yapması gereken durumun içerisinde olan kişiler vardır. Son olarak onlar için ne söylemek istersiniz, ne önerirsiniz?
0: Bilim Tanrı'nın yarattığı evreni daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bir mikroskop, bir teleskop gibi. İnsan yaşamını kolaylaştırıyor. Hastalıklara çözüm sunuyor. Birçok bilimsel gelişme var ki hayatımıza etki ediyor. Ancak ahlaki sınırlar ve etik açısından düşünerek değerlendirmemiz gereken yerler çoktur. Bir Hristiyan için önemli olan bilimi Tanrı'nın amacı doğrultusunda kullanmaktır.
1: Evet.
0: İnsan hayatına ve onuruna saygı göstermemiz gerekiyor. Sevgili kardeşim, biz onurla yaratılmış varlıklarız. Tanrı'nın benzerliğini taşıyoruz. Eğer ki insan onurunu ayaklar altına alacak şekilde, bir hayvana benzeyecek şekilde yaşarsak, bu Tanrı'ya aykırıdır. Bilim eğer ki insanı hayvana benzetmeye çalışırsa ve insan onurunu ayaklar altına alırsa, ona kalkıp dur demek gerekiyor. Çünkü bilimin önü çok açık. Her şeyi bulup kullanmak ve insanla ilgili her şeye müdahale etmek istiyor bilim. Ancak etik açıdan, bilimsel etik açısından Tanrı'ya olan yaklaşımımız bizi, bilimle aramızdaki mesafeyi belirliyor.
1: Evet. Yani insan onurunu, aslında o insanın o değerini yitirmemesi de gerekiyor. Çünkü evet, Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık ve insan hayatı çok önemli. Tabii ki bununla ilgili çalışmalar da çok önemli. Ama söz konusu ne kadar çok bizim yaşamımız ya da insan yaşamı da olsa yine de ahlaka ters düşen şeylerle, Tanrı'ya hoşnut etmeyecek şekilde ilerlememek gerektiğini de görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum size İlyas Bey. Programımızın da sonuna geldik. Dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Program içerisinde konuştuğumuz konularla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bizim için çok keyifli bir program oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.
0: Esenlikler diliyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: ilahiler. Radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bu programda aslında Elçi Pavlus'un önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu ele alıyoruz ve bu şahsiyetin nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Bunu anlamaya çalışıyoruz ve bu konuda akıllarda oluşan soru işaretlerine ve bir takım iddialara cevap vermeye çalışıyoruz. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bununla beraber Hristiyan inancıyla ilgili sorularınızı ve programlarımızla ilgili sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Elçi Pavlus'un aslında bir şekilde Mesih'in elçisi haline geldiğini gördük. Bir önceki bölümde onun elçi olarak konumuna baktık ve elçi olarak yaptığı işlere değinmeye çalıştık. Birçok bölgeye gitti ve orada müjdeyi yaydığını fark ettik. Peki Pavlus'un mektuplarında İsa'nın yaşamı ile ilgili bilgiler var mı George Bey?
1: Çok detay yok. Bazı noktalar var. Herhalde onlara değineceğiz ama ilk her şeyden önce bunu hatırlatmak gerekir. Bu mektuplar Pavlus ve diğer elçiler mektuplarını İsa'ya zaten iman etmiş olan kişilere yazıyorlar. Onlara, ona iman eden kişilere hitap ediyor. Yani bu müjdeyi zaten duymuşlar, öğrenmişler, ona iman etmişler. Zaten müjde dediğimiz şey İsa'nın yaşama, ölümü ve dirilişiyle ilgili bir hayattır. Yani müjde bir haberdir. İsa ile ilgili haberleri ve bunu zaten duyuruyorlardı. Duyurma şekli de zaten bu müjde kitaplarında yer alan İsa'nın hayatıdır. Birisi diyelim bir kente giriyor, Efes kentine giriyor, diyelim Barnaba adlı bir elçi gidip de orada müjde dediğimiz şeyi anlatırken İsa'nın hayatını anlatıyor. Yahya'dan başlıyor, Yahya'nın hizmetinden başlayarak İsa'nın neler yaptığını, yaptığı mucizeleri, söylediği sözleri anlatarak Mesih'in, İsa'nın daha sonra reddedildiği, Kudüs'te çarmıha gerildiğini, ölümden dirildiğini anlatıyorlardı. Demek ki İsa'nın hayatını zaten duyup iman ederek bu kişiler Mesih inanlısı olmuşlar. Mektuplar da onlara yazılıyor. Onun için doğal olarak da mektuplarda tekrardan İsa'nın hayatını anlatmıyorlar. İsa'nın hayatını bilenlere yönelik sesleniyorlar. İster Petrus elçilerin işlerinin 10. bölümündeki vaazını incelesin ilgilenen kişi, ister Pavlus'un da elçilerin işleri 13. bölümde, ikisi de aynı şekilde Yahya'dan başlıyor İsa'nın hayatını özetleyerek, özet örneklerimiz var. O zaman evet, İsa'nın yaşamı ile ilgili az bilgi var ama doğal bir sebebi vardır. Bu bilgileri sahip olanları yazıyor çünkü.
0: O zaman o dönemde İsa'nın bütün bu yaptıkları sözel olarak aktarılıyor ve duyuruluyor muydu George Bey? Yani belki diğer ülkelerde de, diğer bölgelerde de İsa'nın yaptıkları sözel olarak onun hikayesi de aktarılıyor muydu?
1: Aktarılıyordu. Zaten dediğim gibi yani bir havraya girip girdiği zaman başka bir şehirde veya bir kasabaya girip yani pazarlarda insanlarla konuşurken İsa'yı anlatıyorlar. İsa'nın yaptıklarını sözel olarak anlatıyor. Bu kitap halinde değil. yani konuşarak, insanları ikna etmeye çalışarak, vaaz ederek, fırsat yani birebirlerde, evlerde farklı şekilde İsa'yı anlatıyor. Şimdi yazılı olarak müjde kitaplarında bu İsa'nın hayatı yer alıyor. Ama o zaman sözel olarak dediğin gibi anlatılıyordu.
0: O zaman müjde İsa'nın kendisidir diyebilir miyiz? İsa'nın yaşamının kendisidir müjde.
1: Evet, İsa'nın müjde İsa ile ilgili iyi haberdir. Zaten o müjde dediğimiz kitaplar da o şekilde başlar. Mesela Markus diyor ki Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcıdır diye başlar ve İsa'nın hayatını anlatır Yahya'dan başlayarak. Yahya ile birlikte başlıyor bu hikaye çoğunlukla.
0: Peki müjde, biz İsa'nın hayatını neden müjde olarak ele alıyoruz George Bey? Neden iyi haber olarak bunu ele alıyoruz?
1: Çünkü Tanrı'nın müjdesi İsa'nın hayatı ve özellikle ölümü ve dirilişi aracılığıyla Tanrı'nın yaptıklarını açıklıyor. Bu iyi haberdir. İsa günahlarımızı karşılık ölüyor. Gerçekten İsa Mesih'tir. Bu amaçla geldi. Mesih olduğunu yaptığı mucizelerle, hayatıyla kanıtladıktan sonra bu ölümünü de gerçekleştirerek planlı bir şekilde günahlarımızı karşılık ölüyor, ölümden diriliyor ve o şekilde ölümden dirildikten sonra bana iman edenin günahları bağışlanacaktır şeklindeki iyi haber yayıyor ve elçiler bunu duyuruyor. Bizim için de iyi haberdir. Ben de insan, diğer insanlar gibi günahkar bir insanım. Hepimiz, yani müjdenin temel sebebi neden iyi haberdir? Çünkü insanın durumu iyi değildir. İnsan hastadır, ölümcül bir şekilde günah kanser hastasıdır, günahlıdır. Kurtulması gerekir, bağışlanması gerekir ve müjde de bunun nasıl mümkün olduğunu, Tanrı bunu nasıl sağladığını bize anlatan bir haberdir.
0: Evet, Elçi Pavlus da çok açık bir şekilde zaten Romalılar'da diyor ya, herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Evet. Ve günahın ücretinin de aslında bu sonsuz ölüm olduğunu biliyoruz. O zaman bu yüzden biz bu İsa'nın yaşamına, yaptıklarını, onun çarmıhta ölüşüne ve üçüncü gün dirilişine bir müjde olarak bunu ele alıyoruz ve iyi haber olarak bunu aktarıyoruz. Elçi Pavlus da bunu aktarıyordu diğer elçiler gibi. O zaman şu noktalara kısaca değinebilir miyiz George Bey? Ben belki çok ilk yarı için vaktimiz kalmadı ama kısaca İsa'nın doğuşu hakkında bilgi sahibiydi diyebilir miyiz Pavlus?
1: Tabii Bakire'den doğuşu anlatılmıyor mektuplarda ama mesela Romalılar 1:3'te Pavlus der ki Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Demek ki hangi soyda, nerede doğduğunu iyi biliyordu. Davut'un soyu, Kral Davut'un soyundandır. Zaman dolunca diyor Galatyalılar'da Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Kadından doğan çok ilginç bir ifade. O da yine bir Bakire'den doğuşu bilgisi vardır diye. Kadından doğan zaten İsa Mesih'in babası ve olarak Tanrı'dan söz eder. Babası Tanrı'dır ama kadından doğandır. O zaman aynı gerçek var orada. Yani insan benzeyişinde doğarak geldi diyor. Kul özünü alıyor. Tanrı özüne sahip olan sonsuz Tanrı sözü insan özüne özünü alıyor kendine ve insan benzeyişinde insan olarak doğarak ululuğunu bir yana bıraktı diyor. Yani bunlardan haberi var.
0: Burada tabii ki babası Tanrı'dır derken bunu semavi bir anlamda söylüyorsunuz değil mi? Göksel bir anlamda.
1: Evet, kesinlikle haşa bir fiziksel babalıktan söz etmiyoruz. Ezelden beri var olan tek Tanrı öz, söz, ruh olarak üçlü olan tek Tanrı'nın varlığından söz ediyoruz ve söz beden aldı, aramızda yaşadı. O söz sürekli olarak ezelden beri babanın, yani özünden doğan, mecazi anlamda doğan, içinden çıkan olarak babasıydı, oğluydu. Baba oğul ilişkisi o şekilde fiziksel, yani kadından doğduğu zaman babanın oğlu olmadı. Zaten ezelden beri Tanrı'nın oğlu olarak varlığını sürdürüyordu. Ama insan yapısını aldı, kadından doğdu, kutsal ruhun gücüyle bu gerçekleşti.
0: Evet, önemli bir noktaydı. Bu da sağlıklı bir şekilde anlaşılsın diye vurgulamak istedim orayı da. Peki İsa'nın mucizeleri hakkında bilgisi var mıydı Elçi Pavlus'un? Bunu mektuplarında görüyor muyuz? Çünkü mucizelerin aslında İsa ile çok net bir bütün olarak ele alındığını biliyoruz. Mucizeleri hakkında da bilgisi var mıydı? Bunları aktardı mı Elçi Pavlus?
1: Mucizeleri hakkında çok fazla bir şey söylemiyor. Ama onlardan haberi olduğu anlaşılıyor. Nereden derseniz Paulus kendi hizmetiyle mesela cinleri kovuyordu, hastaları iyileştiriyordu ve bunu nasıl yapıyordu? Mesela Elçilerin İşleri 19'da kötü ruha tutsak olan bir kadına dönüp diyor ki, ruha sesleniyor, İsa Mesih'in adıyla diyor, bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum. Yani kendi gücüyle değil. İsa böyle yapmıyordu. İsa kendi yetkisiyle cinleri kovuyordu. Ama İsa'ya iman eden, İsa'nın gücüne dayanarak, İsa'nın cinleri kovma gücüne dayanarak İsa Mesih'in adıyla çık diyor ve çıkıyor. Kötü ruhlar da bunu biliyorlardı. Çok ilginç bir şekilde yine o aynı bölümün Elçilerin İşleri, o 16. bölümdü. Bu da 19. bölümde. Şunu okuyoruz. Cinleri kovmaya çalışan, İsa'nın adını boş yere kullanan bazı Yahudi kişiler vardı. Kötü ruh onlara sesleniyor, diyor ki, İsa'yı biliyoruz, biliyorum, Paulus'u da tanıyorum diyor. Ama siz kimsiniz? Hani siz ona ait değilsiniz der. Yani İsa Mesih'in mucize yapma yetkisini gayet iyi biliyorlardı. Ve Paulus da Petrus da vaazında mesela açık söyler, yine de Elçilerin İşlerinde, Nazaralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle Tanrı'nın onu mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yana dolaşarak iyilik yapıyor, İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu diyor vaazlarında. Paulus da hizmetini gerçekleştirirken Mesih'in benim aracılığımla diyor, sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, kutsal ruhun gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem diyor Romalılar 15'te. Demek ki yaptığı her şey Mesih'in mucize yapma gücüne dayanarak yapıyordu. Ama detaylı bir şekilde anlatmıyor onları.
0: Tabii ki ölümü ve dirilişi hakkında net bir şekilde bunu Elçi Pavlus aktarıyor sanırsam. Değil mi?
1: Aktarıyor tabii ki. Ama çarmıhın detaylarını işte şu saatte oldu, işte çarmıhın etrafında bulunan kişiler bunları yaptı diye o şekilde anlatmıyor. Çarmıha gelirerek öldüğü olgusundan daha çok neden öldüğünü anlatıyor. Sebebini, teolojik anlamını anlatıyor. Mesela der ki kutsal yazılar uyarınca Mesih öldü demiyor sadece, günahlarımızı karşılık öldü diyor. Yani sebebini anlatıyor. Ama sürekli zaten çarmıha gerilen bir Mesih'i duyuruyor. Ölümünü biliyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekecek. George Bey, ardından tekrardan birlikte olacağız ve bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. İkinci yarıda aslında sözleri hakkında ne biliyordu Elçi Pavlus? Bunu konuşacağız. Öyle ki İsa'nın yaşamını hakkında olan bilgilerini konuştuk. Ve şimdi İsa'nın sözlerine bakmaya çalışacağız. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile aslında Pavlus'un İsa'nın yaşamı ve sözleri hakkında ne bildiğini bu bölümde ele almaya çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız tekrardan hatırlatmış olalım. Sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Aynı şekilde soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Aslında sözlerine geçmeden önce George Bey şu noktaya değinmek istiyorum. Pavlus'un elinde bütün bunları bilirken, işte İsa'nın yaşamı hakkında bilgi sahibi olurken ve birazdan konuşacağımız sözler hakkında bilgi sahibi olurken yazılı bir kaynak var mıydı? Oradan mı öğrendi bunları?
1: Tarihleri bildiğimiz kadarıyla henüz yazılı müjde kitapları, İsa'nın hayatları tam olarak bugün elimizde olduğu gibi yoktu. Ama küçük yazılar vardı anlaşılan. Çünkü Luka kendi kitabının başında şöyle diyor. Birçok kişi, hani Sayın Theophilos diye başlıyor. Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti diyor. Yani bir yazılı kayıtlar da artık tutuluyor. Çünkü görgü tanıkları vardı. Görgü nitekim diyor, başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bize ilettiler. Demek ki yazılı olan küçük kaynaklar vardı. Ama henüz Kutsal Ruh tarafından Tanrı'nın bu elçilere vererek son müjde kitapları halinde değildi diye düşünüyorum.
0: Anlıyorum. Peki sözlerine geçmemiz gerekirse aslında sözleri hakkında, İsa'nın sözleri hakkında Elçi Pavlus neler biliyordu? Onun sözlerini belki mektuplarında alıntıladığı yerler var mı? Çünkü şunu da görüyoruz. Biz aslında İncil'de Elçi Pavlus'un mektuplarının ciddi bir yer kapladığını da görüyoruz. Ve o sözlerinde İsa'dan alıntılar yaptı mı? İsa'nın sözleri hakkında bildiği şeyler var mıydı?
1: Bildiği kesin, çünkü bazı yerlerden onlara gönderme yapıyor veya küçük alıntılar da yaptığı yerler var. Örneğin 1. Korintliler evlilikle ilgili yazdığı bir parça var. Ve evlilik ve boşanma ile ilgili diyor. O ayette şunu söylüyor: evlileri ise diyor şunu buyuruyorum. Daha doğrusu Rab buyuruyor diyor. Kadın kocasından ayrılmasın. İşte erkek karısını da boşamasın diye. Daha doğrusu Rab buyuruyor derken, Rab İsa bu konuda yeryüzündeyken buyruk verdi. Bu buyrukta yazıyor. Mesela Matta 19'da yazar. Markus'ta da 10. bölümde de yazar. Ve buna çok benzer şekilde kadın kocasından ayrılmasın, erkek de eşini boşamasın diye bir buyruk var İsa'nın sözleri arasında. Ama biraz daha sonra bunlar iki imanlı kişi arasında, iki evli imanlı olarak bunu buyuruyor. Ama devamında Pavlus şunu söylüyor: geri kalanlara Rab değil ben söylüyorum. Eğer bir kadın kardeşin karısı iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa onu boşamasın diyor. Burada demek istiyor ki bu benim sadece fikrim, benim fikrimdir anlamında değil. Rab İsa yeryüzündeyken müjde kitaplarında yer alan bir sözü yoktur bu konuda. Birisi imanlı, birisi imansız olan bir çift hakkında İsa bir şey söylemedi. O anlamda Rab'bin sözlerini biliyordu. Evlilik ve boşanma ile ilgili derim.
0: Evet, peki mesela bazı noktalar var. Elçilerin İşleri 20. bölüm 35. ayette orada İsa'nın bir sözünü aktarıyor Elçi Pavlus ama müjde kitaplarında böyle bir sözü görmüyoruz. Bu bilgi acaba ona nereden geliyordu? Onu sormak istiyorum aslında size. Mesela orada diyor ki, Rabbi İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim diyor. Bu bilgi ona nereden geliyordu ya da müjde kitaplarında olmaması bir güvensizlik yaratır mı bu konuda? Sonuçta Pavlus'un da İsa'nın elçisi olduğunu biliyoruz. Bunu nasıl ele alabiliriz?
1: Evet, elçiler bunu müjde kitaplarında çok açık bir şekilde söylüyor. Yani bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti ve sözler gerçekleştiriyor diyor. Yani kitaplarda yazılı olmayan bir sürü şeyler vardı. Elçilerin de bildiği, hani sözlü olarak aktarılan birçok, İsa'nın birçok sözü vardı. Ama müjde kitaplarında Tanrı'nın yönlendirmesiyle sınırlı ve isabetli, yani bir amaçlı bir şekilde sözleri aktarılıyordu. Bu sözde onların, yani mektupla bu söz o ifade vermek almaktan daha üstündür yani cümlesi müjde kitaplarında yok. Ruhu, aynı ruhu taşıyan birçok sözü vardır. İsa Mesih zaten vermek, yani hizmet etmek, almak ve hizmet edilmekten daha iyidir sözleri vardır. Ama direkt bu cümle olmazsa da yoktur, doğru. Ama bir güvensizlik yaratmıyor. Zaten direkt söylüyorlar. İsa birçok şey yaptı ki kitaplarda yazılmıyor.
0: Evet. Peki Elçi Pavlus'un acaba buyruk olarak verdiği ama İsa'nın söylemediği bir şey var mıdır İncil'de? Böyle bir sözle karşılaşıyor muyuz? İsa'nın ağzından belki bir buyruk olarak duymadığımız ama Elçi Pavlus'un mektuplarında bize buyruk olarak aktarılan bir şey var mıdır? Elçi Pavlus'un böyle bir yetkisi var mı? Bunu sormak istiyorum size.
1: Sadece Elçi Pavlus'la ilgili konuşmamak lazım zaten. Elçilerle ilgili konuşmak lazım.
0: Elçiler.
1: Çünkü orada insanlar, yani bu zaten bu konunun, bu konuya sebebiyet veren problem o. Pavlus değil, diğer bütün elçiler. Yuhanna olsun, Petrus olsun, Yahuda, Yakup olsun, birçok buyruk veriyorlar. Mesela Yakup der ki, birisi hastaysa kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın, dua etsinler onun için. Pavlus da benzer şekilde kilisenin ihtiyarlarından söz eder, eylem, yani bazı uygulamalardan söz eder. İsa sadece, yani bu konuda buyruk vermedi. Çünkü kilise henüz yoktu. Kilisemi kuracağım diyordu, önceden söylüyor. Ama kilise henüz kurulmamıştı. İsa'nın aynı zamanda diyor ki, şu anda size birçok şey söyleyeceğim var ama şu an dayanamıyorsunuz, dayanamazsınız. Ama ben ölüp dirildikten ve gittikten sonra kutsal ruhumu göndereceğim. O size öğretecektir. Yani plan o şekildeydi zaten. İsa Mesih temeli atıyor, gidiyor ve kutsal ruh aracılığıyla, elçilerinin ağzıyla kilisesini eğitiyor.
0: Peki Elçi Pavlus'un eski ahitten alıntı yaptığı yerler var mı George Bey? Yani sadece yeni ahit dediğimiz o kısım, gerçi henüz elinde yok tabii ki Elçi Pavlus'un o kısım, ama sadece İsa'nın sözlerinden mi alıntı yapıyor kendi

0: Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur ifadesi var o mezmurda. İşte onunla ilgili bir soru soruyor ferisileri. Paulus da aynı mezmurdan alıntı yapıyor. Bunun da evet bu Mesih ile ilgilidir. Gerçekten Tanrı'nın sağında oturan odur diye. Ve direkt aktarıyor işte bu kudret Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken Tanrı'nın onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Diyor işte Tanrı bu mezmuru gerçekleştirdi. Mesih göktedir, Tanrı'nın sağındadır. Müjde kitaplarında da yer alır, mektuplarında da yer alır. Yani zaten bir bütündür. Eski ahit, yeni ahit birbirine tamamlayan, İsa'nın hayatını önceden anlatan, yaptıkları Mesih'i önceden bildiren ve sonradan açıklayan tanıklık kitaplarıdır.
1: Peki şunu belki bu noktada tekrar hatırlamak gerekiyor George Bey. Diğer elçiler de, elçi Pavlus da hem İsa'nın yaşamını aktarırken hem sözlerini aktarırken bize ne aktarıyorlardı, neyin müjdesini veriyorlardı? Buna da belki bir kez daha değinmemiz sağlıklı olabilir şu anda.
0: Yani özetle elçiler İsa'nın gerçekten daha önceden bildirilen, beklenen Mesih olduğunu bildiriyorlardı. Bir, İsa bunu kanıtladı diyor. Kendi yaptığı mucizelerle. Birinci ışık bu. İkinci ışık, İsa planlandığı gibi günahlarımızı karşılık öldü ve günahlarımızı yüklenen yerimize ölen bir kurban olarak öldü ve ölümden dirildi. Bunu duyuruyorlar ve insanlara bu çağrıda bulunuyorlardı. İsa Mesih'i kabul edin. Onun izleyicileri olun. İsa'nın ardımdan gelen çağrısını kulak asın. Ona iman edenin günahları bağışlanacaktır diye bir müjde veriyorlardı.
1: O zaman yani Elçi Pavlus'un ortaya soktuğu farklı bir müjde yok değil mi? Ya da İncil'e sızdırmaya çalıştığı farklı bir öğreti İsa'nın yaşam hakkında belki farklı bir detay ya da farklı bir söz yok değil mi?
0: Yok. Kesinlikle. O yaklaşım bir uydurma. Şeyde başka zamanda nereden kaynaklandığını ele alabiliriz.
1: Peki Elçi Pavlus'un mektupları gerçekten çok büyük bir yer kaplıyor mu İncil'de, yoksa okuyanlar için öyle mi geliyor, ya da kaplasa bile yani bu güvensizlik oluşturacak bir unsur mu? İnsanlar böyle yaklaşabiliyor çünkü şeye.
0: En uzun yani yazılar Luka'nın yazılarıdır. Yani en çok yer onlar kaplıyor. Luka Müjde Kitabı ve Elçilerin İşleri, ikisi de birlikte Luka'nın kaleminden geliyor. En uzun, en çok yer kaplayan onlar. Ondan sonra Paulus mektupları, evet 13 tane mektup olduğu için kısa olmalarına rağmen toplam olarak bayağı bir yer kaplıyor. Diğer elçilerin mektupları da var. Müjde kitapları da uzundur. Hani bütün olarak okumak gerekir. Yani 4 müjde kitabı başta, mektuplar daha sonra geliyor. Arada köprü kuran Elçilerin İşleri kitabı var. En son bir vahiy kitabı vardır. O da uzun bir kitaptır.
1: Evet, o zaman bu konuda da bir farklılık olmadığını ya da İncil'e sonradan eklenmeye çalışılan bir nokta olmadığını görüyoruz, hatırlıyoruz. Hepsi aynı müjdeyi veriyorlardı tüm elçiler ve İsa da İsa'nın yaşamından aktarılırken Elçi Pavlus da aynı müjdeyi veriyordu. O da çarmıha gerilmiş İsa'yı duyuruyordu aslında. Kendi sözleriyle öyle bahsediyor. Çarmıha gerilmiş İsa'yı duyuruyoruz. Ve George Bey'in de bahsettiği gibi aslında bu İsa'nın çarmıha gerilmesinin temel sebebi tüm insanlığın günahlarını o çarmıhta yüklenmek içindi. Öyle ki biz hepimiz Adem ve Havva aracılığıyla insan suyuna giren o günahtan etkilendik. Romalılar 6. bölümde Elçi Pavlus'un bahsettiği gibi herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ve hepimiz bundan etkilendik. Ve Elçi Pavlus da aslında bu çarmıhı duyuruyordu. Diğer öğrenciler de, diğer havariler de, diğer elçiler de bu çarmıhı duyuruyorlardı. Farklı bir şey söylemiyorlardı. Bir ekleme yapmıyorlardı. Bazı iddialarda olduğu gibi Elçi Pavlus sonradan bir şey eklemedi. Ya da müjdeyi değiştirmeye çalışmadı ya da kiliseye farklı bir öğreti eklemeye çalışmadı. Önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi aslında strateji değiştirerek önceden işte kiliseye zulmeden, fiziksel olarak zulmeden biriyken strateji değiştirerek artık o öğretinin temelini bozmaya çalışan bir yapıda

0: olmadığını, tam tersi bu öğretiye hizmet eden bir yapıda olduğunu görüyoruz. Ağzınıza sağlık Çoruk Bey, çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Bu bölümün daha sonuna geldik ve İsa'nın yaşamı ve sözleri hakkında Elçi Pavlus'un neler bildiğini ve mektuplarında nelere yer verdiklerini aktardık. Ve bütün bu yansımaların Elçi Pavlus'ta da görüldüğünü açık bir şekilde gördük. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Bizleri takip etmek isterseniz sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapmayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde bilime yaklaşımı konuşacağız birlikte. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bilime yaklaşımı konuşacağız bugün. Genel olarak dinin ve bilimin birbirine karşıt olduğu düşüncesi var insanlarda. Bazı insanlar ya bilime ya da dine inanmak gerektiğini düşünüyorlar. Bugün Hristiyanlığın bilime yaklaşımı ve bazı bilimsel uygulamaların, çalışmaların Hristiyan ahlakı açısından nasıl bakabileceğimizi konuşacağız. İlk olarak İlyas Bey şunu sormak istiyorum. Hristiyanlık bilimi reddeder mi? Bilime karşı mıdır? Hristiyanlığın bilime yaklaşımı nedir?
1: Hayır, Hristiyanlık bilime karşı değildir. Programı kapatabiliriz. Kardeşim, Hristiyanlık tabii ki bilime karşı değildir. Şimdi değerli kardeşim, mesela doğada uyanıyorsun, büyütülmüşsün ve doğayı anlamaya çalışıyorsun. Yani şehrin içerisinde büyümedin, büyük bir böyle yeşil bir alan, ağaçlarla dolu bir alanda yaşıyorsun. Ailen de orada. Dünyayı nasıl tanırsın? Dünyayı renkli bir yer değil mi? Canlılıkla dolu bir yer olarak tanırsın ve yavaş yavaş o canlılığı incelemeye başlarsın. İşte orada yaşayan hayvanları, ağaçları... O canlının içerisinde nasıl oluştuğunu anlamaya çalışırsın veya nasıl işlediğini anlamaya çalışırsın. Mikroskop veya teleskop gibi düşün. Yani bir şeye merceğin içerisinden bakıp onun ne olduğunu anlamaya çalışmak. Bilim, Hristiyanlık bilime ya da bilimsel araştırmalara karşı değildir. Keşiflere karşı değildir. Aksine Tanrı'nın yarattığı evreni anlamaya çalışıyoruz. Bir Hristiyan için Tanrı'yı tanımanın yolu evreni anlamaktır. Çünkü onun elinden çıktı.
0: Evet.
1: Yani mesela bizdeki varlığımızdaki çokluk, işte can, beden, ruh.
0: Evet.
1: Tanrı'yla hemen hemen biridir. Onun da varlığındaki çoklukla birdir. Ya da işte çevredeki bu yeşillik, mavilik, kırmızılık, kahverengilik Tanrı'nın çok gönlülüğünün bir ürünüdür. Tanrı'yı anlamaya çalışıyorsan doğaya bak. Ya da derinlik, yoğunluk. Bazen Tanrı kendi varlığının yoğunluğunu, çevremizdeki yoğunluğunu denizle açıklar. Deniz nasıl dünyayı doldurursa Tanrı'nın lütfu da dünyayı, görkemi de dünyayı o şekilde doldurur der. O zaman Tanrı'yı anlamak için dünyayı anlamaya ihtiyacın var.
0: Hı hı.
1: Tanrı'yı tanımak için dünyayı tanımaya ihtiyacın var. Doğumla ilgili konuştuk mesela. Yani bu yaratılışın ortaya çıkarttığı bir ürün, verimlilik. Tanrı'da aynısı var. İnsanı ve doğayı tanırsan Tanrı'yı da az çok anlamış olursun.
0: Evet, yani Tanrı'yı tanımanın bir yolu bilim ve biz aslında buna karşı değiliz Hristiyanlar olarak.
1: Evet.
0: Zaten bilim de Tanrı'nın ayak izlerini takip ediyor. Tanrı her şeyi yaratan, güçlü, kudretli olan bir varlık. Ve bilim de aslında onun elinden çıkan o büyük eseri bir anlamda inceleyip anlamaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Onun için karşı değil Hristiyanlar diyebiliriz.
1: Evet, ancak... Birisi çıkıp şunu derse, ya bilim var, Tanrı yok.
0: Hı hı.
1: Orada çıkıp onu söylemek gerekiyor. Yani bu Tanrı'yı anlama ilkesi, Tanrı'yı nasıl bulamaz ve onun var olmadığı, var olduğunu reddeder. Burada bir problem var. Ya yanlış mikroskoptan, yanlış bir şekilde bakıyoruz. ya doğru mikroskoptan yanlış anlayışla bakıyoruz. Demek ki bilim eğer ki Tanrı'yı reddeder bir yere gelirse, Tanrı yoktur derse, o zaman işte bilim amacını yerine getirmekten uzaklaşır. Bilimin amacı Tanrı'yı yok saymak değil, bu yaratılan dünyanın içerisindeki o güzelliği, o çokluğu anlamaya çalışmak ve insan yaşamını geliştirmek, insan varlığına katkıda bulunmak içindir.
0: Evet, peki Hristiyan ahlakı açısından sorun yaratan bilimsel uygulamalar var mıdır İlyas Bey?
1: Tabii. Mesela bazı bilimsel uygulamaları Hristiyan ahlakı açısından kabul etmek zordur. Mesela insan hayatına müdahale eden, tanrısal düzeni bozmaya yönelik bu uygulamalar eleştirilebilir. Yani bu nedenle bilimsel gelişmeler değerlendirilirken hem faydalarına hem de etik sonuçlarına bakmak lazım bilimsel etkilerin. Mesela ötenazi. Yani yaşamın devamlılığı ilkesine terstir. Değil mi? Veya nükleer bomba. Yani 2. Dünya Savaşı'nda nükleer bomba keşfedildi. Bulundu. Ve can almak için kullanıldı. Yani atomun bölünmesi insan canının alınması için. Aslında insan yaşamına katkıda bulunması gereken bir anlayış. Unutmayalım ki bu bedenin sahibi Tanrı'dır. Onu o bize verdi. Biz de onun taşıyıcısıyız. Ona iyi bakmamız gerekiyor. Onu sorumlu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu bedende Tanrı mabedini kurdu. Bu bedende tapınıyoruz Tanrı'ya. O yüzden Tanrı'nın mabedine iyi bakmamız gerekiyor. Bunu anlamamız lazım. Onu sorumlulukla kullanmamız lazım. Mesela ölü bir donerden nakil yapılacaksa, çünkü ihtiyacımız oluyor değil mi? Mesela sigara kullanıyoruz, ciğerlerimiz ölüyor, işte böbreklerimiz sorun yaşıyoruz. Bazen kalp nakline ihtiyacımız oluyor. Bir nakil yapılacaksa donörün öldüğünden emin olmamız lazım. Bir kişiyi öldürerek cinayet işleye kendimize donör sağlayamayız. Bu ahlaki olmaz. Veya başka bir insanı mesela klonlamak, insan yaratmak, insan oluşturmak, insan bedeni ya da organları alabilmek için insan canına kastetmek cinayettir. O yüzden bir kişiden bilimsel bir anlayışla bir şeyler yapılacak ise mutlaka insan yaşamını göz önünde bulundurarak yapmak gerekiyor.
0: Evet, aslında bu bilime yaklaşımı üzerinde konuştuğumuzda Tanrı'nın isteğine uygun mu ya da amacına hizmet ediyor mu diye bakmak gerektiğini de söylediniz. Bugün aslında biraz organ nakilleri üzerinde konuşalım istiyorum. Çünkü çok fazla hayatımızın içerisinde var organ nakli, işte kemik iliği ya da bir hayvandan organ nakli gibi. Bilimin içerisinde çok fazla var ve insanların çok maruz kaldığı şeyler. Onun için biraz bunun üzerinde yoğunlaşalım istiyorum ve bu yüzden sormak istiyorum. Bir Hristiyan organ naklinde bulunabilir mi? Alıcı ya da verici olabilir mi? Kutsal kitap ışığında bu durumu nasıl ele alabiliriz?
1: Tabii bir insan, yani bir Hristiyan organlarını bağışlayabilir, organlarını verebilir. Kemik iliği eğer uyuyorsa veya kan uyuyorsa kan verebilir, kan alabilir. Yani yaşamı sürdürmeye yönelik bir şey varsa işin içerisinde, kesinlikle yaşamı sürdürmek için gerekli olan her türlü işi yapabiliriz. Ancak dikkat etmeliyiz. Bazen insanlar şunun esprisini yapıyorlar, işte böbreğimi satarım. Ama neden bunu yapıyorsun? Yani yaşam kurtarmak için mi, yoksa para sevgisi yüzünden mi? Ya da insanlar işte mesela sigara içiyor kişi. Kalp nakli olacak. Kişi ölmüş, vefat etmiş, hayatını kaybetmiş. O kalp nakledildikten sonra da sigarayı içmeye devam ediyor. Mesela organ nakli yapıldıktan sonra da günahını sürdürmeye devam ediyor. Bu da problemdir. O yüzden yaşama değer vermek, yaşamın sürdürülmesine değer vermek önemli. Yani hayvanlardan da mesela organ nakli yapılabiliyor. Domuzlardan kalp kapakçığı alınıp nakledilebiliyor. Bu hayvan da kullanılabilir. Ancak yani insanı bir hayvan gibi düşünmemek lazım. İkisi ayrı varlıklar. Hayvanlar bizim yönetimimize verilmiş bir varlıktır. Bizim amacımız için kullanılacak varlıklardır. Tabii onlara eziyet etmeden, onların yaşamına da saygı göstererek bunu yapmak lazım. Ancak organ nakillerinin içerisindeki bu anlayışın, ilkenin dediğim gibi yaşama saygı göstermekle ilgisi var. Siz kişiden parayla satın alıyorsanız ve onun yaşamına saygı göstermiyorsanız, o kişiyi kullanıyorsanız, sömürüyorsanız, organ naklinin ahlaki bir açısı, yönü yoktur Tanrı tarafından.
0: Evet, yani hani para karşılığında veriliyor ya da alınıyor olmaması gerekiyor ya da ahlaki açıdan düşündüğümüzde işte ya da belki birilerini araya sokarak öncelik sahibi olmamak gerekiyor. Evet. İşte ben zenginim, ünlüyüm daha böyle onlara vermek gerektiği gibi ya da yani şey zorla değil de istekli olması gerekiyor herhalde. Evet. Ahlaki açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ama onun dışında organ nakli yapabilir bir Hristiyan. Herhangi bir sorun da yok.
1: Yoktur.
0: Aslında bunu biraz açmak istiyorum. Çünkü toplumumuzda hayvandan alındığında böyle çok hoş karşılanmıyor ya da kabul edilemiyor gibi. Özellikle domuz ya da farklı hayvanlardan da olabilir. Kabul edilemiyor. Bir yandan da Tanrı benzeyişinde yaratılmış insan ve hayvandan olan bir şeyi insanda devam ettirmek ne kadar uygun olabilir? Ya da bunu iç rahatlığıyla kabul edebilir mi insan?
1: Dediğim gibi yaşamla alakalıdır, niyetle alakalıdır. Bilim zaten bunun için var. Hani bilim bu tür durumlarda ahlaki yapının üzerinde karar verip insanı yaşatmak için var. Ve yaşam önemlidir. Yaratılış kitabında görüyoruz mesela Nuh'la kesilen anlaşmada Tanrı hayvanları insanlara veriyor. O anlaşmada. Gerçekten mutlu olduğumuz mangal ehli için çok çok güzel bir anlaşma. Mangal severler için. Ancak mesela hayvanlar bizim yönetimimize verildi Nuh'tan sonra. Orada görüyoruz ki insan yaşamı önemlidir. Ve Tanrı insan yaşamını sürdürmek için bize kurban olarak sundu onları. Ve kan günah bağışlatır. O zaman hayvanların aslında hayatımızda görmediğimiz önemli bir yeri var. Mesela İsa Mesih de bir kuzu gibi kurban edildi. Onun da kanı hepimizin üzerindedir.
0: Evet.
1: O zaman kurban anlayışı bir hayvan üzerine kurulu. Demek ki kurban olacak bir hayvanı kullanabiliyorsak onun hayatımızı devam ettirebilmesi için günahımızdan bizi uzak tutabilmesi için hatırlarsanız kurbanın kanını alırlar anılarına sürerler insanların.
0: Evet,
1: çünkü ölüm meleği onlara dokunmasın diye. Hayvanı bu şekilde kullanabiliyorsak neden bir donör olarak ya da yaşamımı sürdürmek için kullanmayalım? Bunun ahlaki bir problemi yoktur bence.
0: Anlıyorum. Kan ve ilik nakli de var. Onlar için de durum aynı mıdır İlyas Bey? Bir sorun var mı Hristiyan ahlaki açısından baktığımızda?
1: O konuda da bir sorun yok. Hani diğerleri gibidir. Bu tür nakiller Hristiyan ahlakı açısından sakıncalı olmadığı gibi. Çünkü mesela kemik ve kan kendini yenilerler.
0: Evet.
1: Kendini yenileyen dokulardır. Uygun koşullarda bağış yapılması iyidir. Desteklenir yani.
0: Yani o zaman baktığımızda organ nakliyle ilgili işte bu kan kemik iliği olabilir, işte herhangi bir organ olabilir. Bunlarla ilgili aslında yapılmasında bir sakınca yok.
1: Evet.
0: Sadece bunu yaparken ahlaki bazı noktalar var, onlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, işte. Yaşamın devamlılığı ilkesine uygulaması lazım.
0: İşte gerçekten isteğiyle mi veriyor, işte bir para karşılığı alınmıyor ya da gerçekten işte bunu hangi yolla aslında elde ediyoruz? Çünkü baktığımızda yaşamın içerisinde birçok işte organ kaçakçılığı var. Kaçırılıp insanlar kaçırılıp onlardan zorla alınanlar var. Yani birçok yolla aslında bunu elde ediyorlar.
1: Evet.
0: Ve aslında bunu nasıl elde ettiğimiz, doğru bir şekilde mi hareket ediyoruz? Tanrı'nın isteğine uygun bir şekilde mi? Bunların önemli olduğunu aslında bunlara dikkat etmemiz gerektiğini anladım ben sizin konuşmalarınızdan.
1: Evet. Yani maddi bir sorumluluğu var organ işinin. Yani eğer dahil edilecekse bu birisinden temin edilmiş kişi hayatını kaybetmiş, sizin hayata saygı göstermeniz gerekiyor. Mesela çocukları falan kaçırıyorlar, onlardan organlarını alıyorlar, organlarını çalıyorlar ve başka çocuklara aktarıyorlar. Milyonlarca dolarlık bir şey dönüyor, problemdir. Bu nasıl elde edilmiş? Sana geliyor, senin liste dışından, çünkü genelde bunların hepsi resmi olarak listeyle oluyor. Siz listeye giriyorsunuz, sizi listeye ekliyorlar. Eğer ki layıksanız bu işe, gerçekten organlarınızın değişmesi gerekiyorsa sizi o organ talep listesine ekliyorlar. Ancak mesela siz dışarıdan bunu temin ediyorsanız, bu nasıl temin edildi? Yani bir kız çocuğu öldürüldü mü, birisi öldürüldü mü? Ya da adam gerçekten parasız kaldı, yolsuz kaldı, bunun için mi yapıyor? Başka birisinin hayatını sonlandırdınız. Bundan dolayı çok iyi düşünmek lazım. Yani yaparken bunun ahlaki anlayışını bir İsa Mesih imanlısı nasıl düşünür üzerinden düşünmek gerekiyor. yaşamınıza bile mal olacaksa, başka birisinin hayatını sonlandırması sizin yaşayışınıza mal olacaksa bir kere düşünmeniz lazım. Başka birisinin hayatıyla kendi hayatınız arasındaki o ilişkiyi, çizgiyi düşünmeniz lazım. Çünkü Tanrı başkasının hayatına önem gösteriyor. Başkasının hayatını önemsiyor. Bence yaşam başka birisinin yaşamını bitiremeyecek kadar önemlidir. Hı hı. Başka birisinin yaşamını düşünmek gerekiyor.
0: Evet, aslında çok güzel sohbetimiz ve bununla ilgili sormak istediğim sorular da var. Ama şimdi bir araya gidelim, aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Maranata.
3: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında organ nakillerinden bahsettik ve bilime yaklaşımdan bahsettik. Hristiyanlığın aslında bilime karşı olmadığından, aslında bilimin Tanrı'nın ayak izlerini takip ettiğinden bahsettik. Çünkü her şeyi Tanrı yarattı ve onun yarattığı şeyleri bilim aracılığıyla keşfediyoruz. Bu yüzden Hristiyanlık bilime karşı değil dedik. Ve organ nakillerinden bahsettik. İşte kan naklinden, hayvanlardan alınabilir mi diye de bahsettik. Aslında insanların yaşamını devam ettiriyorsa bunların sorun olmayacağından Hristiyan ahlakı açısından konuştuk. Tabii ki dikkat etmemiz gereken konulardan bahsettik. Gönüllü aslında organ naklinin verilmesi gerektiğinden ve bunun para karşılığında yapılmaması gerektiğinden, ahlaki açıdan uygun sınırların olması gerektiğinden bahsettik. Ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu sormak istiyorum ben. Aslında bilim o kadar ilerledi ki özellikle genetik alanda inanılmaz bir ilerleme var. Ve birçok hastalığı önlemek şimdi mümkün. Hatta doğacak çocuğun cinsiyetini belirlemek bile şimdiden mümkün. Bu durumun tabii ki faydaları var. Ve yani Hristiyan ahlakı açısından baktığımızda nasıl sorunlar yaratacağı hakkında biraz konuşalım istiyorum.
4: Yani şimdi genetik mühendisliği eğer ki bir hastalığı önleyecek ise, yani bu amaçla yapılıyor ise, Rabbe izzet olsun. Yani birisinin yaşamasına neden olacaksa veya milyonların yaşamasına neden olacaksa, mesela kansere çare bulmaya çalışıyorlar.
3: Evet.
4: Şimdi kanser hücresini değiştirmeye çalışıyorlar. Eğer genetik mühendisliğiyle bu mümkünse olsun. Ancak keyfi amaçlarla, benim arkadaşlarım, onlar iki tane çocukları vardı. Kız. Şimdi Güneydoğu'da biliyorsunuz erkek çocuğu peşinde koşmak gibi böyle bir garip bir durum var. İlla ki erkek çocuğu yakalayacaklar. Adam karısını Kıbrıs'a yolladı. Genetik mühendisliği sayesinde çocuğun erkek, yeşil gözlü, sarı saçlı doğmasını sağladılar. Şimdi babasına bakıyorsun, babası kumral, çocuk sarı saçlı ve erkek. Şimdi annesi de şunu diyor, zaten ben iki tane çocuktan yılmışım.
3: Hı hı.
4: Yani 13 yaşına geldi çocuklar. Bir daha geri dönüp erkek çocuğu bakmam gerekiyor. Ve onunla uğraşmam lazım. Kocası diyor ki yani ben erkek çocuğu istiyorum, bakacaksın. O zaman ne kadına saygı var, ne kadının bedenine saygı var, ne tanrısal bir öze saygı var. Çünkü bunların hepsini belirleyen Tanrı'nın kendisidir. O çocuğun o şekilde olması Tanrı'nın aracılığıyla senin hayatını değiştirmek üzere veya kendisini yüceltilmesi üzerine oldu. Tanrı'nın yaratılış amacına müdahale etmeye başlıyorsun. İnsana kalırsa o iş, bir sürü sorun ortaya çıkar.
3: Kötü amaçla kullanılabilir.
4: Tabii
3: aslında
4: tabii. Yani kötü amaçla da kullanılabilir. Mesela kürtaj gibi, yani ya da işte ayrımcılık gibi etnik sorunları da ortaya, ya da etik sorunları da ortaya çıkartabilir genetikle oynamak. Şimdi mesela meyvelerin genetiğini değiştiriyoruz. Hayvanların genetiğini değiştiriyoruz. Hı hı. İnsanların genetiğiyle de oynamaya başlıyoruz. Mesela hiç çocuk sahibi olmayacak, genetiğiyle oynanmış İnsanlar ortaya çıkabilirler yarın. İşte hiç, ben yani bir ilişkiden bile çocuk sahibi olmayacak genetiği değiştirilmiş insanlarla karşılaşabiliriz. O zaman Tanrı bu konuda ne düşünecek? Onu düşünmemiz gerekiyor. Genetik müdahaleler insanın yaratılışına gereksiz müdahale yapıyor ise problemlidir.
3: Hı hı.
4: İnsan yaratılışıyla uğraşıyorsa problemlidir. Bence insan görünüşüyle, yaratılışıyla uğraşmak bizim içine düştüğümüz kuyudur değerli, hı hı, kardeşim. Neden biliyor musun? Çünkü günah bilinci değiştirilebiliyor mu? Yani genetiğimizi değiştirerek işte savaşmayan, insanlarla iyi geçinen, karşıdakini seven, dedikodu yapmayan, yalan söylemeyen, ahlaki açıdan doğru ve toplumun yararına değişebilen insanlar yaratabiliyor muyuz? Önemli olan bu. Evet. Sen genetiğini değiştirdin insanın. Uzun boylu, 1.80 boyunda, herkesin gözü yeşil, mavi, sarı saçlı insanlar yarattın. Genetik açıdan çok güzel burunlu, hiç estetiğe ihtiyaç duymayan, hepsi botokslu gibi görünen insanlar yarattın. Peki ahlaki açıdan ne değişecek? Toplumumuz hangisine ihtiyaç duyuyor? İsviçreli gibi görünmeye mi ihtiyaçları var, yoksa ahlaki açıdan değişmeye mi, Tanrı'ya benzemeye mi, savaşsızlığa mı ihtiyaçları var? Bakın, insanların görünüşünü değiştirebiliyorsunuz. Nasıl doğacaklarına da karar verebiliyorsunuz. İşte erkektir, kadındır. Ama ahlaki açıdan bozuk bir toplum ortaya çıkıyor. Sonuçta yetiştirdiğiniz çocukların hepsi ahlaki açıdan bozuk bir toplumun içerisine gelebiliyorlar. Görünüşünü değiştirmeniz ne değiştirir? Bir tek kişi tanıyorum sevgili kardeşim. Mesela genetik konusunda bir sürü doktor söyleyebilirsiniz ama insan yüreğini değiştirme konusunda bir kişi tanıyorum. O da İsa Mesih'tir. Hı hı. Genetiğinize, görüntünüze, kim olduğunuza, fiziksel yapınıza bakmaksızın yüreğinizi değiştirebilir. Daha yüreğin genetiğini değiştirebilecek bilimsel yaklaşıma sahip olamadık. Ama ancak İsa Mesih yapabiliyor onun. Onun elinden çıkan kişi yüreğin genetiğini değiştirebiliyor, sevebiliyor, insanlara iyi davranabiliyor, insanlara tanrısal bir yaklaşımla yaklaşabiliyor. Eğer İsa Mesih yüreğinizi değiştirmemişse, ne kadar genetiğinizi değiştirirseniz değiştirin, ruhunuzdaki, yüreğinizdeki motivasyonların genetiğini değiştiremiyorsunuz.
3: Evet, gerçekten önemli bir nokta yüreğin değişmesi ve dediğiniz gibi sadece İsa Mesih bunu yapabilir. Genetik açıdan aslında baktığımızda da bilime, eğer gerçekten insanların faydası ve yararı için yapılıyorsa hastalıkları önlemek gibi gerçekten güzel bir hizmet ve bu kabul edilebilir bir şey. Ama dediğiniz gibi bazı sıkıntılara da yol açıyor. İşte eğer çocuğun cinsiyetini öğrenmek bir sorun yaratıyorsa ailede, işte belki daha çok erkek istiyor ya da kız istiyor, diğerini istemiyor ve bu yüzden çocuğun yaşamına son veriyorsa ya da bir şekilde keyfi müdahale edilebiliyorsa, o zaman işte sıkıntı olabilir.
4: Evet.
3: Ahlaki açıdan doğru olmayabilir. Yoksa onun dışında aslında güzel bir hizmet
4: yapabilir.
3: Ve
4: evet.
3: insanın hayatının devam etmesi ve iyi bir şekilde devam edebilmesi için bir sıkıntı yaratmıyor yani diyebiliriz.
4: Tüp bebek var mesela, tüp bebek tedavisi görüyor insanlar. Evet. Çocuk sahibi oluyorlar. Şükürler olsun, ne güzel, çocuk sahibi oluyorlar. Ancak kelam, Allah kelamı diyor ki, İnsanın yüreği gençliğinden beri hastadır.
3: Evet.
4: O yüzden yüreği kim değiştirebilir? Kelam aynı şeyi soruyor. Genetiği değiştiriyoruz, yani görüntümüzü değiştirebiliyoruz ama yürek değişmiyor.
3: Kesinlikle öyle. Aslında bir dönem haberlerde çıkmıştı, o aklıma geliyor şu an. Klonlanmış Dolly adında bir koyun vardı. Tabii ki insanlar için de bu mümkün mü bilmiyorum şu an ama... insan klonlaması Hristiyan ahlaki açısından sorun yaratır mı? Çünkü bununla ilgili çalışmalar da var.
4: Değerli kardeşim, ruh ve kişilik olmazsa beden olarak bir hayvandan farksızız. Yani bir kişiliğimiz, karakterimiz ve bir ruhumuz var. Ve bu bizi diğer canlılardan ayırıyor.
3: Hı hı.
4: Yani insan klonlanacaksa buna dikkat etmek lazım. Ruhu ve kişiliği kim koyacak? Çünkü onun sağlanması önemli. Yani bir bedene canlılık verilebilir. Zannetmiyorum ki yapılabilsin. Canlılık verilebilir. Ancak ruh ve kişilik nasıl sağlanacak? Mesela yapay şekilde insan hayatına müdahale ediyorsunuz.
3: Evet.
4: Bu yapay şekilde müdahale Tanrı'nın yaratılış işine ters değil midir? Çünkü Tanrı yaşam verir.
3: Evet.
4: Sosyal, etik yönü nasıl olacak? Yani ruhsal, sosyal ve etik yönünü düşünmeden insan klonlamak da büyük bir sorundur. Kötü niyetle de kullanılabilir. Mesela bir ırk üretmek, ari bir ırk üretmek.
3: Evet.
4: Eskiden mesela İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yapıyordu. Ya da ölen birini geri getirmeye çalışmak. İşte görüntüsü aynı olsun, kızım öldü ama aynı kızıma benzer birisi gelsin gibi. Veya işte kızım, vardı bir tane öyle bir hikaye okumuştum, bir haber okumuştum. İşte kızı ölüyor ve kızına benzer birisi yeniden eşiyle beraber çocuk sahibi oluyor. Sırf kızı hastalandığında bu yeni doğan çocuk ona organ sağlayabilsin diye o kızı doğuruyorlar. O kızı büyütüyorlar. Ve kıza da bunu söylüyorlar. Aslında sen kız kardeşinin yedeğisin.
3: Hı
4: kız kardeşin yedek organısın. O bir şey olduğunda, bir hastalandığında, kalbe, böbreğe, ciğere ihtiyacı olduğunda senin ciğerlerini, kalbini veya böbreklerini kullanacağız diyorlar. O yüzden insan klonlamak, insan ortaya çıkartmak, ahlaki sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiğinizle alakalı. İçinde ruhun ve kişiliğin var olduğu bir varlığı ortaya çıkartıp onu sadece bir eşya gibi kullanıyorsanız bu tanrısal görüşe

0: silah sıkan ve insanları öldüren birisine ihtiyacınız var. O insanlar da o ahlaki yapının dışında tutarak insan öldürmeye eğittiğiniz cinayet işleyen caniler olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden sosyal olarak, ruhsal olarak, etik olarak düşünmek gerekiyor.
1: Evet, gerçekten dikkatli bakılması gereken konular arasında. Peki kök hücre araştırmaları konusunda nasıl bakmak gerekiyor? Ne düşünüyorsunuz İlyas Bey?
0: Kök hücre eğer bir yetişkinden alınıyorsa ahlaki açıdan sorunlu değildir. Ancak burada da ahlaki bir ayrım yapılmalı. Çünkü bazen insan embriyosundan kök hücre alınıyor. Yani daha sonra hastalıklar tedavi etmek için kullanılmak üzere ya da işte göbek bağından kök hücre alınıyor. Bu yaşamın başlangıcına müdahale sayılır. Çünkü embriyolar yani mesela 14 günlükken 15 günlükken alınıyor, kullanılıyor, kök hücreleri alınıyor ve daha sonra o embriyolar atılıyor. Yani hayat kaybediyorlar. Demek ki Hristiyan inancına göre yaşam döllenme ile başlıyorsa bu ahlaki açıdan embriyoların alınıp kullanılıp bir eşya gibi kullanılıp hayatı bir eşyaya dönüştürme anlayışı yanlıştır. Hristiyan ahlakına göre doğru değildir.
1: O zaman dikkat edilmesi gereken eğer bir yetişkinden kök hücre alınıyorsa bunda bir sıkıntı olmaması ama diğer türlü embriyodan alınıyorsa o zaman döllenmeyle başladığı için yaşam o 14 günlük süre içerisinde o gereken kök hücreyi alıp sonra o embriyo atıldığı için bu Hristiyan ahlak açısından uygun değildir.
0: Aynen.
1: Evet. Aslında yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Bir toparlayacak olursak genel olarak bilimin insanlar açısından birçok faydası olduğunu görüyoruz zaten yaşamımızın içerisinde hastalıklar konusunda olsun bazı acılar için olsun birçok faydasını görüyoruz aslında bilimin işte bu genetik gelişmelerin çalışmaların. Tabii ki bazı durumlarda bilimin Hristiyan ahlakı açısından da sorun yarattığını, yaratan uygulamaların olduğunu da görüyoruz. Belki bu durum içerisinde kalan insanlar vardır ya da bir karar vermesi gereken, bununla ilgili yapması gereken durumun içerisinde olan kişiler vardır. Son olarak onlar için ne söylemek istersiniz, ne önerirsiniz?
0: Bilim Tanrı'nın yarattığı evreni daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bir mikroskop, bir teleskop gibi. İnsan yaşamını kolaylaştırıyor, hastalıklara çözüm sunuyor. Birçok bilimsel gelişme var ki hayatımıza etki ediyor. Ancak ahlaki sınırlar ve etik açısından düşünerek değerlendirmemiz gereken yerler çoktur. Bir Hristiyan için önemli olan bilimi Tanrı'nın amacı doğrultusunda kullanmaktır.
1: Evet.
0: İnsan hayatına ve onuruna saygı göstermemiz gerekiyor. Sevgili kardeşim biz onurla yaratılmış varlıklarız. Tanrı'nın benzerliğini taşıyoruz. Eğer ki insan onurunu ayaklar altına alacak şekilde, bir hayvana benzeyecek şekilde yaşarsak bu Tanrı'ya aykırıdır. Bilim eğer ki insanı hayvana benzetmeye çalışırsa ve insan onurunu ayaklar altına alırsa ona kalkıp dur demek gerekiyor. Çünkü bilimin önü çok açık. Her şeyi bulup kullanmak ve insanla ilgili her şeye müdahale etmek istiyor bilim. Ancak etik açıdan, bilimsel etik açısından Tanrı'ya olan yaklaşımımız bizi bilimle aramızdaki mesafeyi belirliyor.
1: Evet. Yani insan onurunu aslında o insanın o değerini yitirmemesi de gerekiyor. Çünkü evet. Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık ve insan hayatı çok önemli. Tabii ki bununla ilgili çalışmalar da çok önemli. Ama söz konusu ne kadar çok bizim yaşamımız ya da insan yaşamı da olsa yine de ahlaka ters düşen şeylerle Tanrı'ya hoşnut etmeyecek şekilde ilerlememek gerektiğini de görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum size İlyas Bey. Programımızın da sonuna geldik. Dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Program içerisinde konuştuğumuz konularla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Bizim için çok keyifli bir program oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.
0: Esenlikler diliyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.